arıyorum, sıra numarası 9 diyor. Yarım saat aynı yerde cevap yok. Vatandaş ne yapmalı, yazıklar olsun dedi. Ahmet Şamlı Yaka. Lütfen birileri ilgilensin arkadaşlar. Beran Erkmen Küfi günaydın. Mustafa Mehmet Kamal İnci Soyer günaydın. Mustafa Sakallı günaydın. Günaydın Orhan Gezer, Duygu Semai günaydın. Evet. Havadis gazetesinde de milyonluk kayıp demiştik. Bunu söyleyelim. Bu arada konuğumuzu bugün biraz erken alacağız. Programı da biraz erkene bitireceğiz. Zaten köşe yazılarımızdan birini okumuştuk. Kafamda çok pis sorular diye. İkincisi de bu şeyle ilgiliydi. Yine haklı çıktım bin baytan balgalsın diye bir megalomanik yazı yazdık. Defalarca yazdım, söyledim. Bu nedenle çok kişiden sövgü yedim. Ama genelde Türkiye devletler, özelde Azerbaycan'dan KKTC'ye bir hayır gelmeyeceğini hep vurguladım. Hatta bunların tamamının 3-5 kuruş uğruna Türkiye'yi sattıklarını, rahatlıkla satabileceklerini söyledim. Kıbrıs meselesinde ağır milliyetçi duruş sergileyen abiler, ablalar, örneğin tamamının Kıbrıs Cumhuriyeti ile temas kurmasına gık diyememişti mesela bu Türkilerin. Son birkaç gün değil, BM Genel Kurulu'ndan beri İsrail Başbakanı'nı alkışlayan bir Azerbaycan heyeti vardı. Şimdi İlham Aliyev, yaşam tarzımıza burnumuzu sokmayın, bize yol göstermeyin, silahlarımızı da kendi paramızla aldık dedi. Kime dedi? Tabii ki Türkiye'ye dedi. Ve bunları da yazmışız biz. İsrail'e giden Türk gemilerini de açıkladı. Azerbaycan'ın resmi haber ajansı sonra haberi kaldırdı. İlginç bir durum. Tek millet üç devlet miydi? Harebe oyanı, herkes kendi çıkarının peşinde demişiz. Bunu da yazdık. Havva Parlan Sakallı, İbrahim Yazıcı, Emine Bodurhan Özkan Kırıyağdı, Ayşe Latif günaydın ablacığım, Eybil Tünay kardeşim. Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki Starlink uyduları internetini araştırırım. Çok yakında takacağım eve. Bir eski bakan sökeriz dediydi. Ben takayım da bronzosu yiyen gelsin söksün diyor Eybil Tünay. Evet, birçok kişi bunu yapıyor şu anda. Ne yazık ki yapıyor. Ne yazık ki yapıyor. Üzgünüm yapıyor. Ya benim evde dün 3 internet var. Benim evde bir tanesinin hızı. Abi bakın, Starlink'in Emirates uçağında Malta'dan Kıbrıs'a gelirkenki hızı 400 megabit. Neyseydim 400'üydü yani, rakam olarak 400. Benim evdeki dün internet hızı, en büyük markalardan birinindir söylemeyeceğim, 0.01 idi. Çok kibar bir kadınla konuştum geçtiğimiz gün ya da 3 gün önce. Çok çok çok kibar bir kadın. Bir şey de diyemem yerine. Üzülün de konuşurken, çünkü kadın ne yapsın yani sana. Aa, ben yine işte çalıştırdım bunu, tekrar restart yaptık Serhat Bey, Sayın İncirli. Herhalde çalışmıştır. Bir bakayım internet speed test yapan yerine gene %600-%700 çıkar. 6 ya da 7 çıkar. O kadar. O kadar. Elektrik yok. Grev var. Eren Şişik, hocam günaydın. Erenciğim, ne oldu şeyler? Neçin maç sonuçlarını göremeyik şeyde, federasyonun şeyinde? Bir anlat bana. Orhan İsmailoğlu, günaydın. Kolay gelsin abi. Günaydın Orhan'ım. Ne dedi? Futbolu özledik. Yarın başlıyoruz İngiltere'ye. Unutmayalım, 4 Morina, 2 La Marina, 1 Okkamık. Galif, tamam komutanım. Nedir be söylediğin diyor. Nedir be öyle dedi. Derdimizi anlatalım diyor Ömer Meraklı. 4 Marina, 2 La Marina, 1 Okkamık, Galif, tamam komutanım. Aklıma takılan bir soru var. Gemi faciası diyor. Koltuktan alınan mekanımız ihmalkarlık sonucu koltuktan alındı bakanımız. Fakat elektrik kurumunda yaşanan üzücü olayda yoğun bakımda yatan arkadaşımızın ölmesi mi lazım ki koltukta oturan sayın bakan koltuktan görevden alınsın? Başbakandır sorumlu orada. Evet, tek millet üç devlet derken Ermenistan'ı kastederdik diyecekler bize yakında Emre Ural. Evet. Evet, internet konusunda isim vermem diyor ama bana da olur diyor. Orhan İsmailoğlu, Ceylin Çınarlılı günaydın. Efendim, hemen gidelim bir daha havamızın durumuna bakacağız. Bu arada Dongfeng'den geçeceğiz. Elektrik kurumlarımızı, elektrikli arabaya elektrik kurumuna aklımız gitmişti. Evet, Burak Anıldı, hepsi Yasin Kol. Yasin Kol'a cevap verdi. Orhan Gezer günaydın. Evet,
Eren Şişik, hocam mobil uygulama yenilendi.

güncelleme yapmanız lazım uygulamayı. Şu an yenilenmiş şekilde yayındadır. Ekledik diyor. Evet. Bilmem. Efendim, şimdi demek ki biz bir yenileme yapalım bizim federasyonumuzun şeyine, işine. Benim oturduğum bölgede 1,5 yıldır sokak lambaları çalışmıyor diyor Vedat Dönmez. Benim oturduğum bölgede de öyledir. Uğraşırlar uğraşırlar ama yapamıyorlar. Şimdi efendim Bilson Shop'tan gözlüğümüzü, maskacığımızı, her şeyimizi alabiliriz yaz için. Hala devam ediyor yaz çünkü. Intergaz'ın iş disiplinin hizmet kalitesini biliyoruz. Ali Cevat'a günaydın. Evet abi, her iki şirket doktorlarda, evet neyse bir şey değil Ali Cevat. Solar Bay Paralı'ya günaydın dedik, Intergaz'a günaydın dedik. Intergaz'ın bugünlerde yine bir eğitimi olacak sanırım ama onun duyurusunu da veririz sizlere umarım. Şimdi değil. Osmancık Limited Stanley'lerimizi satıyor. Saka suyumuz burada, stilimiz burada, dağlı sigortamız, limonatamız, girinecionumuz ve karamel çikolatalarımız. Karamel dünyanın en güzel hediyesidir. Mana Speciality Coffee'ni, yerini her gün anlatıyorum size. Keyfini de isterseniz deneyin. Frog Pest Control, haşere kontrolünde bir numaramız. Mehmet Akay Optik, Lefkoşa'da Vizyon 2000, Mausa'da gözlüklerimizi yapıyor. Kerigold'umuz bugün yanımızda. Sibel Çağatay Güzellik Merkezi'nde güzelleşiyoruz. Evet. Ve Lahmador'da lahmacunumuzu yiyoruz. Bu arada Zorlu Dijital Plaza'da Samsung kampanyalarını takip ediyoruz. Kalifornian Restaurant, geçmiş olsun sevgili Ali abime de, Salih kardeşime de, küçüktür benden. Efendim Bayik her yerde, onu da hatırlatalım artık sizlere, Bayik otomobillerimizi, Polaris'imizi balaristleyelim. Ve Girne'de nereden alabilirik şeyimizi mesela, stili diye soruyorsanız, Taif Limited'den alabilirsiniz, Oksa Ticaret'ten alabilirsiniz veya Ozanköy'de Çoban Trading'den alabilirsiniz. Lefkoşa'ya gelin, Minareliköy'e gidin, Arhun Yapı Market var mesela, oradan alabilirsiniz. Şimdi Hüseyin Akansoy, good morning. Serap Santos, günaydın. Any good news in KKTC today? Evet, Serhat boşuna nefes tüketirik. Facebook'ta, YouTube'da yazarım. Anlamadım abi. Yaz. Nefes tüketelim. Nefes tüketirik. Evet, Dongfeng'e bir bakalım. Ardından ne yapacağız Dongfeng'den sonra? Tabii ki Free HD, Tezay Şirketler Grubu bizi hava durumuna götürecek hemen sevgili Slav'la birlikte. Ondan sonra ara verecek, reklam arası. Reklam arasından sonra Sayın Emine Dizdarlı'yı biraz erken konuk olarak alacağız. Bir yere gitmeyin. Bugünkü programı erkene çektik birazcık. Konuğumuzu alacağız. Sizleri de bekliyoruz. Ama şimdi gidelim önce bir benzin fiyatını hiç umursamayalım. Çünkü elektrikli araba alacağız, Dongfeng alacağız. Nereden? Sibay Motion'dan. Ondan sonra da bizi Free HD hava durumuna götürecek.

0: Siba Emotion güncel akaryakıt fiyatlarını sunar.
1: Efendim, bu ekrandaki fiyatları çok umursamayın. Siba Emotion'a gidin. Öyle benzin fiyatı, mazot fiyatıyla uğraşmayın. Elektrikli arabanızı alın. Mustafa Mehmet Kamalı hiçbir şey değişmiyor dedi. Ahmet Terzioğlu, bunu yazma abi, başına bela alacaksın. Melek Şerebetçioğlu, günaydın. Günaydın, Sterling'den çok memnundur Ahmet Terzioğlu doktorum. Evet, şimdi görelim Dongfengci'mizi. Ondan sonra Free HTV'zi hava durumuna götürsün.

0: Siba Emotion güncel akaryakıt fiyatlarını sundu.
1: HD Serhat İncirli ile hava durumunu sunar.
2: Evet, tekrar karşınızdayız, tekrar buradayız. Meteoroloji dairemiz diyor ki bugün hava az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer kısa süreli hafif sağanak yağmurlu geçecek. Sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek, rüzgar kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. Girne'de bugün sıcaklık 28 derece, Çamlıbel ve Akdeniz 27, Lapta 26, Boğaz ve Esentepe 25, Alev Kayası 23 derece santigrat. Lefke 27 derece, Güzelyurt 28, Lefkoşa Ercan Geçitkale üçlüsü 29, Mausa 29, Pergama ve İskele 27, Yenirenköy 26 derece santigrat. Bugün de kısa süreli yağmurcuklar görecek. Cuma, cumartesi ve pazar hava parçalı bulutlu açık olacak genellikle. Yani 29-30 derece sıcaklıklar. Uzak Doğu'dan bir ay Hamzaoğulları kardeşimize günaydın dedi. Cengiz Arsan'a da günaydınlar. Orhan Gezer'e de günaydınlar. Ve birinci Girne John arasına gidelim. Kahvemiz geldi. Girne John'u içelim.
1: HD Serhat İncirli ile hava durumunu sundu.

programı. Daha iyisiyle değişin. Stihl motorlu testereleri hurda teslimiyle şimdi 159 Euro'dan başlayan fiyatlarla.

0: Hayalinizdeki ev artık çok yakın. Noyanlardan dev kampanya. 156 aya kadar vade, 500 pound'dan başlayan taksitlerle Olea Residence daireleri sizleri bekliyor. İster peşinatlı, ister peşinatsız ödeme planınızı birlikte yapıyoruz. Hemen taşınabileceğiniz modern daireler ve sürpriz hediyeler sadece Noyanlar'da. Detaylar için noyanlar.com. Ev sahibi olmanın tam zamanı.
1: Çeyrek asır. Hala çıtır. Lefkoşa. Mausa. Esentepe. Her şubemizde aynı lezzet, aynı özen. Şimdi uygulamayı indir, siparişin kapına gelsin. Keyif için Kaliforniya'dan.

şaka değil, gerçek. Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

Lefkoşa'nın en gözde lokasyonunda, kalbinizin attığı yerde. En kaliteli kahve çekirdekleriyle hazırlanan özel kahveler sizi bekliyor. Mana, yenilenen menüsü ve benzersiz aurasıyla karşınızda. Taze, zengin ve unutulmaz tatlar. Sadece bir kahve değil, bir deneyim. Adres: Lefkoşa Yenikent Oma Sitesi. Mana, gel keyfini çıkar.

0: doğanın sınırlarında meydan okuyan bir inovasyon. Başkalarının yetersiz kaldığı yerlerde performans göstermek için tasarlandı. 68 santigrat derece sıcaklıkta bile benzersiz bir hızla stabil soğutma sağlar. Gerçek T3 kompresörü ve dünyanın ilk G-Boost teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Güç ve zarafet bir arada. Bu sadece bir klima değil, bu lüks yaşamın geleceği. Gerçek güç, gerçek konfor, gerçek T3. Gri, aşırı koşullar için üretildi.
1: Doğa dostu Solar by Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle Solar Enerji Sistemleri Kurulumu'nda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle Solar Enerji Sistem Kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar by Paralik, size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir.
2: Dağlı sigorta yanımda.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
3: Ne yaparsınız?
5: İyidir sen?
3: İyiyim. Ne yapıyoruz?
4: Çilek toplamaya gidelim.
3: Süper plan. Tamam mı evraklar falan?
5: Bir kontrol edebilirim. Daha emin değilim o konudan.
4: Ve bunun sigortası bitti.
5: Oo.
4: Ne yapacak be şimdi?
5: Ah, bir dakika da halledecek. Ben Dağlı sigorta alayım.
2: Dağlı sigorta yanımda.
6: Zorunlu trafik sigortanızı Dağlı Sigorta web adresinden veya Dağlı Sigorta mobil uygulamasından bulunduğunuz yerden zahmetsizce alabilirsiniz. Üstelik hepsi dakikalar içinde. Çünkü Dağlı Sigorta her zaman yanında.
5: Yes, her şey hazır.
4: Bu kadar hızlı?
5: Ya, gidelim.
4: Hadi gidelim.
7: Bu sabah dünden daha güzel. Bu sabahın güneşi başka, kokusu başka, tadı başka. Taptaze kahve çekirdeklerini özenle seçip güzelce kavurduk. Tam damak tadınıza uygun olsun diye tüm emeğimizin lezzetini bir fincanda topladık. Bugünü biraz daha güzel kılan güneşin doğuşu mu, tadı mı, kokusu mu bilinmez ama adının Girne John kahvesi olduğu kesin.

0: En yüksek kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor.
1: Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz.

Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: Evet, bir kez daha karşınızdayız. Sayın Emine Dizdarlı, Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili adayı. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar, hoş buldum.
0: Tabii biz sizi yargıdan tanıdık. Sonra omutmanlık yaptınız. Daha sonra siyasete girdiniz. Aslında benim için beklenen bir karardı diye düşünüyorum. Yani doğru yaptınız diye düşünüyorum ama siz nasıl karar verdiniz onu da bir duymak isterim. Bu arada günaydın, hoş geldiniz tabii ki.
1: Teşekkürler tekrardan. Serhat Bey, ben aslında birkaç ay öncesine kadar siyasete girmeyi hiç düşünmüyordum. Ama her daima toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, yanlış gördüğüm şey konularda kendi görüşlerimi belirtmekte hiç çekinmeden yazan, çizen, konuşan bir insandım. Son dönemlerde özellikle yolda yürürken insanların beni durdurması, işte sizin gibi insanlar siyasette olması, bir katkı koyması gerekir diye sürekli telkinler almaya başladım. Ve bu telkinler üzerine acaba doğru mu düşünüyorum? Gerçekten bu topluma, bu siyasete farklı bir katkı koyabilir miyim? Birikimimi mecliste kullanabilir miyim? En azından geçmiş 30 yılım yasaları yorumlamak, yasalarla ilgili görüş belirtmek vesaire gibi ve ombudsmanlıkta da kamu yönetimi denetlemek esas görevimdi. Bu nedenle yanlış mı yapıyorum düşüncesinden esinlenerek bu kararı aldım. Tam o esnada da bana teklif yapılmıştı. Onun üzerinde de düşünerek böyle bir yola giriştim.
0: Evet, tabii kolay gelsin, hayırlı da olsun
1: diyelim. Çok teşekkür ederim.
0: Gönülden derim yani ki inşallah kazanırsınız. Yani
1: inşallah.
0: Ben yani sadece sizi tanıyan bilen biri değil, yani sizi gören, inceleyen biri de olarak lazımsınız diye düşünüyorum. Bu en çok da bu kadar yoğun yolsuzluk söylentilerinin olduğu bir dönemde. Siz de rahatsız olur musunuz bu söylentilerden?
1: Tabii ki inanılmaz rahatsız oluyorum. Yolsuzluk, usulsüzlük, yasa tanımama beni derinden üzüyor ve inanıyorum ki artık bunu, bu tür eylemleri, hareketleri önleme zamanı gelmiştir. Çünkü toplumun da halkın yönetime hiçbir güveni kalmamış. Yani kalmadığı durumda bu güveni tesis etmek gerekir. Çünkü aksi halde herkes yasaları kendi yorumlayacak, kendi istediğine uyacak, istediğine uymayacak. Bu nedenle denetleme şart ve bu denetimin de artık esas olması gerekir her kurumda, her bakanlıkta ve hayatımızın her yönünde.
0: Evet, bu önemli tabii ki. Şimdi bir hukuk kariyeriniz ya da yargı kariyeriniz oldu. Bu sizi en çok etkileyen ya da dönüm noktası kabul ettiğiniz bir şey var mıdır aklınızda? Yani yargıyla ilgili mesela usulsüzlük da olabilir.
1: Yani dava bazında mı?
0: Dava bazında da olabilir. Yani mesela Emine Dizdarlı'yı en çok hayal kırıklığına uğratan ya da en çok mutlu eden öyle spesifik bir şey var mı aklınızda?
1: Ben tabii ki yargının bağımsızlığına her daima önem veren bir kişi oldum. Ve bunu da yargı elinden geldiğince korumaya çalışıyor. Bu nedenle o beni çok mutlu ediyor ve birçok insan da bunu görünce dıştan müdahalelere kapalı görev yaptıkları için veya zamanında ben de öyle çalıştım. Tabii ki mutlu ediyor.
0: Ya bu konuda hala çok güvenilir bir kurum
1: var. Hala umut var. Hala yargı dimdik ayaktadır ve görevlerini de müdahalesiz deyim yürütmeye çalışıyor.
0: Evet, ama sayısal anlamda yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasıyla alakalı Sayın Bertan Özerdağ'ın bir talebi var mesela. Bu adaletin tecellisinin geç gelmesiyle alakalı da bir durum. Bu mesela biraz sıkıntı yaratır mı? Yani keşke Bertan Bey'in teklifini kabul edeydik bu toplumda. Bir an önce bu referandum yapılaydı gibisinden mesela.
1: Şimdi tabii ki yargıt sayısının artırılması gerçekten önemli. Yüksek ancak mahkeme. Evet, yükseltirken. Ancak bunu yaparken sistemi bir bütün olarak düşünmek gerekir. Yani işte hadi 10 tane daha yargıç alalım ve şöyle şöyle yapalım değil. Pratikte nasıl çalışacağı önemlidir. Yani o referandumda mahkeme tarafından çerçevesi çizilen şeyi okuduğunuzda bazı konulara daha çok aydınlık veya daha çok düşünülmesi gereken tarafları vardır. Çünkü bir tarafı düzeltirken diğer tarafı bozmamak gerekir. Yani yüksek mahkemeyi rahatlatırken alt mahkemenin işlerini de çoğaltmamak gerekir. O evet. Dengeyi sağlamak çok önemlidir.
0: Tabii. Bir ombudsmanlık tecrübeniz de oldu. Bizim ülkede ombudsmanların bir daha çok danışman ya da yorum yapar ama sonuç olarak spesifik bir sonuç almak mümkün müdür? Yani ne yapar mahkeme mi ondan sonra bazı şeylere karar
1: evet,
0: verir?
1: Evet, şöyle aslında raporlar mecliste ombudsman komitesine gidiyor. Orada değerlendirilir, genel kurulda görüşülür. Özellikle suç unsuru taşıyan raporlar polise gider. O nedenle halen ben daha çok 3 hafta önce zannedersem zamanında yazdığım bir raporla ilgili ifade verdim. Çünkü suçu polis de yaptığı tahkikatta raporumu onayladı ve bu da soruşturma tamamlandı. Ben de ilgili denetçiler de ifadelerini verdi. O dosya tamamlandı, mahkemeye intikal edecek. Yani o kadar boş, işte hiçbir etkisi yok değil. Özellikle tabii halkın bu toplum bu kısmını bilmiyor. Bağımsız organların ve ombudsman dairesinin mecliste görüşüldüğü, raporlarının mecliste görüldüğü aşamada veya görüşüldüğü aşamada ilgili bakanlığın, örneğin bakan da katılabilir, sorumlusu, müdür de gelebilir ve o hatayı rapor ışığında düzeltir. Yani o kadar işte bir rapor yazdı Emine Hanım da unutuldu değil, o aşamada da düzeltilebilen kesimler düzeltilir ve o şekilde ilerler.
0: Evet, şimdi bir arkadaşımız lütfen ismimi okuma dedi ama bir soru sorar. Diyor ki kadın yargıç sayımız çok yüksektir.
1: Şu anda evet.
0: Yüksek yargıçlarımız da var. Yani kadın tabii çok ki fazla, yüksek mahkeme yargıcımız. Bu da diyor aslında yargının güvenilirliğini bence artırır. Siyasette kadın sayısı artarsa da bence yolsuzluklar azalır diyen bir yorum var. Katılır mısınız buna?
1: Katılırım yani? Tabii ki.
0: Yani kadın gerçekten çok...
1: Kadın daha şöyle...
0: Karından hırsız olmaz.
1: Yaşamları, hayır. Kadın bir baktığınızda bir düzen içerisinde çalışan, sistemli çalışan ve her yere yetişebilen bir şeyi vardır, yapısı vardır kadının. Bu nedenle teşekkür ederim. Evet, karar bir kadın bir şey yapacağına karar verdi mi veya yolunu çizdi mi, o yol içerisinde şaşmadan, korkmadan bazen erkeklerden, çünkü erkeklerin ilişkileri daha geniş oluyor. Kadınlar hem daha seçici hem daha kuralcı olduğuna inanıyorum. Şahsen bu benim kanaatimdir. Bu nedenle karar verdiler mi? Hem geldikleri yere gerçekten çabalayarak, zaman harcayarak ve çalışarak, yani o mevkide bulundukları için tüm kalbimle katılıyorum.
0: Evet. Hukukçu ya da avukat enflasyonu diye bir soru var. Bu konudaki görüşünüz alınır. Yani çok fazla gençleri teşvik etmek lazım mıdır hukuk, avukat?
1: Şu anda avukat sayısı tabii ki inanılmaz çoğaldı. Zamanında bir stajyer varken şu anda zannedersem rakamlar çok yükseldi. Bu nedenle evet hukukçu enflasyonu vardır ama eğitimini iyi almış kişiler, avukatlar bu toplumda çok rahat sivrilebilir. O nedenle tabii nasıl bir gelecek düşündüklerine bağlıdır.
0: Evet. Senelerce kamuda çalıştınız diyelim
1: evet,
0: artık.
1: Evet, yani, kamu görevi yaptım.
0: Bana göre ombudsmanlık da bir çeşit yargı
1: tabii,
0: kurumuydu.
1: Görevidir.
0: Kamu görevidir ama en azından yani yargıyla da yakınlığı çok fazladır. Siyasi baskı veya siyasi eleştiri aldığınızı da ben hatırlarım. Bunlar rahatsız eder miydi sizi?
1: Benim çalışma usulüm özellikle siyasi bir konuyu ele alıyorsam inanın benimle ilgili yazılan hiçbir şeyi okumadım etkilenmemek adına. Geçtikten sonra okuyabilirim ancak kararımı verene kadar ne yazarlarsa yazsınlar veya ne söylerlerle söylesinler ben yasalar çerçevesinde kendi vicdanımla bu görevi yorum yaparak bir neticeye vardım.
0: Evet. Dolayısıyla pek sallamadınız pek yani bu.
1: O şekilde söylemek istemem ama.
0: mesela bir zamanlar bir yatırımla ilgili bir eleştiriniz olduydu ya da raporunuz olduydu. O dönemde evet. Bazı tartışmalar oldu. Artık hazır olmanız lazım bu siyasi tartışmalara meclise girerseniz çok yani karşılaşacağınız bir şeydir bu.
1: Evet.
0: Gençlerin katılımını siyasete nasıl bulursunuz? Yani ben yeterli bulmam. Mesela nasıl yeterli bulmam? Geçen hafta yazı da yazmaya çalıştım bu konuda. Yani çocukları ben şeye teşvik edecek gibi değilim yani. Çıkın sokağa da yakın ortalığı demiyorum ama Fransa'daki, İspanya'daki öğrenci olaylarını takip ederim bu son günlerde. Adamların yani ya da çocukların sorunları bizdekilerin sorunlarının beşte biri kadar bile değil. Neden bizde bir apolitik yapı oluştu ya da nedir size göre bu yapı?
1: Şimdi
0: daha saygılıdır bizim çocuklarımız da onun için.
1: Hayır tabii ki daha saygılıdırlar ama şöyle bir durum var. Şimdi gençler gerçekten vizyonları açık çocuklardır ve yurt dışında okuma oranları çok fazladır.
0: Evet.
1: Bakıyorlar ki ülkedeki yolsuzluk had safhaya ulaşmış. Ekonomi dersen aslında ekonominin çarkları hiç dönmüyor. İş olanakları yok. Kendilerini geliştirecek alanlar yok. O kadar ihtiyacımız var ki onlara, onları memleketimizde tutmak için hiçbir şey de yapılmıyor. Bu nedenle onlar çareyi bavullarını alıp yurt dışına gitmekte buluyor. Bizim yapmamız gereken bu gençlere özellikle çok farklı bir dönemdeyiz. Yani her şey dijitalleşti. Biliyorsunuz artık internetler vesaire gibi her şey o kadar yaygın ki birçoğu geçen gün bir toplantıda genç üniversite öğrencisinin AI okuduğunu çektik. Yani biz artık dünyaya açılmamız gereken bir noktadayız ve bu çocuklara da ihtiyacımız var. Tabii ki daha duyarlı olmaları gerekir.
0: Evet.
1: Belki hakları için burada da bir çaba harcamaları gerekir. Ama çözümü bavullarını, ailelerini bırakıp, yurtlarını bırakıp yurt dışında buluyorlar.
0: Evet. Hiç baktınız mı oraya bilmiyorum ama bugün meclis oturumu var.
1: Evet.
0: Siyasi partiler yasasının yasasında bir değişiklik de gündemdedir. Yani bilmiyorum ne yapacaklar ama mesela bir parti siyasi partiler yasasında ön seçim yapılması gerekir. Yani kontenjan adayları dışında. Bir emir vardır orada. Evet. Bir hüküm vardır. Ama bizim parti tüzüğümüz, biz diyor ki parti meclisine yetki verdik, bunu yapsın. Yapabilir mi? Tüzük yasayı aşabilir mi? Yoksa yasa değişikliği olması şart mı?
1: Tüzük yasayı aşamaz.
0: Evet.
1: Yani tüzükte değişiklik yaptığın yasa farklıysa aslında hiçbir etkisi olmayan bir şeydir ve yasaya aykırıdır.
0: Dolayısıyla ilgili parti ön seçim yapmak zorundadır.
1: Ön seçim yapmak zorundadır.
0: Evet. Bir eleştiriniz oldu karmaoyla ilgili. Hı-hı. Medyadan tabii ki takip ettik. Karmaoyun kaldırılması anayasaya aykırıdır dediniz. Ama kaldırıldı yani.
1: Hayır, şöyle bir karma oyun kendisinin kaldırılması anayasa aykırı değil. Bağımsız adayla alakalı hiçbir düzenleme yapılmadan herkesin seçime katılma hakkının ortadan kaldırılması anayasaya aykırı.
0: Anladım. Yani orada bir yanlış bir başlık var.
1: Evet. Yani örneğin bağımsız herhangi bir kişi anayasaya göre, seçim ve halk oylamasına yasasına göre seçime katılmak isterse, milletvekilliği seçime, yani belediye başkanlığında hiç fark etmez. Neden? Çünkü tüm başkanlar birer oy alır. Ama bağımsız aday için hem örneğin milletvekilliği seçimine şu anda bağımsız aday katılabilir mi?
0: Yok, bir oy alacak çünkü.
1: Hayır, katılması da zor.
0: Mümkün mü?
1: Çünkü mühür yok.
0: Evet.
1: Yani o düzenlendiği takdirde karma oy kalmış veya kalkmış hiç fark etmez. Ben o noktada değilim. Ben bağımsız bir adayın iradesinin ortadan kaldırılması konusu anayasaya aykırıdır. Anladım. İddia ediyorum. Halen de aynı görüşteyim.
0: Evet, bu konuda. Tabii ki geçti artık herhalde.
1: Geçti tabii.
0: Evet. Bir itirazınız da şeyle ilgiliydi, yanlış hatırlamazsam. Cezaevi müdürüne cezayı bağışlama yetkisinin verilmesiyle ilgili. Yani bu ceza indirimleri konusu. Mümkün müdür böyle bir şey ve ne aşamadadır şu anda? Yani herhalde o konuda artık cezaevi müdürü olan üçte birini bağışlayacak.
1: Şu anda tabii tüzükte, cezaevi tüzüğünde bir değişiklik yaptılar. Usul neydi? İyi halde bir cezaevi müdürünün bir yetki 3 gündü. Bu 3 günü 5 gün yaptılar. Sonra bu 10 gün oldu. Veya aldığı 2 yılın üzerinde aldığı cezanın 3'te 1'i oldu. Yani bu yargıcın verdiği cezaya aslında direkt müdahale ediyor.
0: Yani 21 sene alırsa 14 sene.
1: Evet.
0: İsterse.
1: Yani çok büyük bir fark, bence müdahale sayılır.
0: Evet. Ama bu yürürlüğe girdi yani şu anda.
1: Evet.
0: Fazla
1: peki
0: da...
1: şöyle söyleyeyim. Örneğin cezaevinde bir yine rahatsız edici bir konu. Niye ağır ceza alanlar? Çünkü iki yılın üstünde ceza aldı demek, işlediği suçun vehameti büyüktü. Niye genç suçlulara böyle bir indirim yapılmadı? Eğer herkesin menfaati göz önünde bulunduruluyorsa niye yapılmadı? Ama bunu yaparken iddiaya göre 17 kişilik liste hazırdı. Bilahare o liste 20 kişiye tekabül etti ve o kişiler de serbest bırakıldı. Adalet buysa söyleyecek bir şey yok.
0: Evet, tabii ki. Bakanlık görevi verilirse mesela ilk aklınıza gelen, diyelim ki İçişleri Bakanlığı verildi Emine Dizdarlı'ya. Ne gelir ilk aklınıza? Mesela nüfus gelir mi? Vatandaşlıklar gelir mi? Bu konulardaki düşünceleriniz nedir?
1: Tabii ki öncelikli verilen her görevi yapmaya hazırım. Öncelikli olarak nüfus sayımı, parti politikası veya bu seçimlerde verilen söz, nüfus sayımı yapılacak. İlk yıl veya 18 ay içerisinde nüfusa göre planlama, zaten bir hazır planlama vardır. Ona göre ilerleyeceğiz diyeyim.
0: Evet.
1: Nüfus sayımı olmadan sağlığı, eğitimi, güvenliği asla planlayamazsınız.
0: Evet.
1: Yani bu muhacirette de dahildir. Muhacirette kurallarını da.
0: Dahildir yani.
1: Tabii ki.
0: Evet. Nüfus konusunda çok büyük bir sıkıntı olduğu söyleniyor.
1: Evet.
0: Hatta Serdinç Maypa kardeşimin bir sorusu var. Diyor ki yani mahkemelerde bile değişti. Yani mesela türbanlı avukat var diyor. Girebilir mi türbanlı avukat bizde mahkemeye? Yani öyle bir kural var mıdır?
1: Şimdi etik kuralları vardır. Geçmişte girmez diye bir şey yoktur. Sanırsam tek bir kişidir. Nasıl bir tutum sergilediler? Giriyor diyebilirim.
0: Evet.
1: Geçmişte giremezdi. Ama şu anda nasıl bir tutum var?
0: Bu konuda benim bir eleştirim olacak.
1: Buyurun.
0: Ben 89'da bu işe başladım. Galiba ilk mahkeme muhabirlerinden de biriyim. Şu fotoğraf çektim. Koridorda, salonda değil, koridorda. Bunun için de Salih Dayıoğlu'ydu o dönemde, yanlış hatırlamazsam. Git dedi bir gün Mehmet Ali Akpınar bana, sor ve çek. Salih Dayıoğlu'nun yanına gittim. Salih Dayıoğlu bir aile büyüğümüz sayılırdı. Sordum, koridorda çekeceksin dedi.
1: Dışarı.
0: Mahkemenin içini ve kapısını almayacaksın objektifin, evet, içine dedi. Çıkarken bir daha ve Serhat dedi, buyurun efendim dedim. Yalnız bu kılığına gelme mahkemeye ha dedi bana.
1: Doğru.
0: Çünkü üstümde böyle kirli bir gömlek, bir pantolon vardı. Yani herhalde 3-4 aydır yıkanmamış bir pantolondu diye düşünüyorum. Bu şekilde gelme dedi. Şimdi bizim bir davamız oldu Ersin Bey'le. Ve insanları tabii ki kılık kıyafetiyle kimse yargılayamaz. Yani ben türbanlı bir avukat olamaz falan filan diyemem. Siz de İngiltere'yi çok iyi bilirsiniz. Hintli avukatlar vardır, kendi torbanlarıyla girerler şeye, duruşmalara, ama bir bilirkişi geldi. Böyle beni o gün Salih Dayıoğlu'nun uyardığı elbisenin bin kat kötüsü. Ve mahkemede bilirkişi olarak dinlemeye çalıştı mahkeme bu arkadaşımızı. Sanki böyle bazı şeyler birazcık değişti mi yani bu kılık kıyafet konusunda? Avukatlar hala uyuyorlar yani, bir sıkıntı yok da.
1: Hayır,
0: bilmiyorum.
1: Şimdi
0: izleyicilere de eskiden müdahale edilebilirdi.
1: Tabii ki örneğin ben de görev yaptığım süre zarfında biri flip-flop'larıyla, şortuyla mahkemeye girmesine izin vermezdim.
0: Evet.
1: Kılık kıyafet temiz olduktan sonra avukatlar dışında, çünkü avukatların belirli bir,
0: evet,
1: şeyi vardır. Cübbeleri, takım elbiseleri, renk siyah.
0: Evet.
1: O yargıçlar da kendileri aynı şekilde. O makamın ağırlığını gösteren bir şeydir.
0: Evet. Önemli bir olaydır.
1: Önemli bir şeydir.
0: Bence de çok önemlidir. Çok fazla destek mesajınız var. Sera Orhan Gezer, gerçekten inanılmaz yani. Canel Paşa gururumuzdur diyor Emin Hanım.
1: Teşekkür
0: ederim. Mehmet İnancı İngiltere'den size selamlarını gönderiyor.
1: Teşekkür.
0: Bir de askeri personelin özlük haklarında yapılacak olan iyileştirme ve düzenleme, işte polisle yapılan iyileştirmenin benzeriydi falan, galiba o iş kapandı şimdi. Seçim yasaklarına
1: girildi.
0: Münevver, evet, Çakmak size başarı diler. Ozikom Teknik sağ olsun. Serap Santeos, Emine Dizdarlı looks honest professional, tell her not to join this despot TRNC. They will ruin her reputation diyor. Serap Santeos bizim en keskin izleyicimizdir. Dağıtılan vatandaşlıklar en önemli sorundur diyor Doktor Ahmet Terzioğlu, sağ olsun. Tek dileğim Emine Dizdarlı'nın bu seçimde çok büyük oy alarak kazanmasıdır diyor Mustafa Mehmet Gamalı. Toplum lideri olmasını diliyorum diyor. Aman da tam kesecek önümüzü şimdi. Eren Kırıcı, Ayşe Kaya, Muhittin Güneş, Safer Hüray, Laptay Toro. Çok teşekkür ediyoruz Alizade. Alizade Tokyo'dan Gökçen ablacığım. Sağ ol Ahmet Tekman, Mehmet Kusbi, Biray Hemzaoğulları bize selam etti. Biz de ona selamlarımızı gönderiyoruz. İyi ki varsınız. Yüzünüze de bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Yargıcıkan söyleyemezdim. Ama şimdi söylerim. Çok çok teşekkür ederim. Sadece siz değil yani.
1: Bana güvenen veya bize güvenen herkese teşekkür ederim. Yapanın yanına kalmayacak artık. Yani bu farklı bir düzen olacak. Yolsuzlukları soruşturacak, araştıracak. Sonuçlarının yani takipsiz kalmayacak. Öyle diyeyim. Evet. Ve inşallah kamu kurumlarına bir güven getirebiliriz.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz biz de size.
1: Teşekkür.
0: Sağ olun. Slav yönetmenim de size teşekkür ediyor. Başarı dileklerimizi de iletiyoruz. Bülent abiye de selamlar iletelim, eşinize de sağ olsun. Sayın Emine Dizdarlı konuğumuzdu. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili adayı. Sevgilerimizi, başarı dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz. Gösterdiğiniz ilgiye de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok sağ olun, iyi ki varsınız. Yarın sabah 07.30 buradayız. Hasan Erdal, sağ ol Gardaşcığım, çok seni çok severim, benim yeğenimdir Hasan Erdal, sağ olsun. Yarın bekliyoruz. Ayşegül Baybars yarınki konuğumuz bu arada. Pazartesi ve cuma günleri konu kalmıyorduk ama seçim yoğunluğumuz var, artık almaya başlıyoruz, onu da hatırlatalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Medya Life Serhat İncirli ile günaydın. Kıbrıs programını sundu.

0: Yeni Samsung Black Series. Zamanın ötesindeki teknolojiyi merak edenler davetsizce evinize gelirler.
1: Stil'den yeni hurda programı. Daha iyisiyle değişin. Stil motorlu testereleri hurda teslimiyle şimdi 159 Euro'dan başlayan fiyatlarla.

0: Hayalinizdeki ev artık çok yakın. Noyanlardan dev kampanya. 156 aya kadar vade, 500 pound'dan başlayan taksitlerle Olea Residence daireleri sizleri bekliyor. İster peşinatlı, ister peşinatsız ödeme planınızı birlikte yapıyoruz. Hemen taşınabileceğiniz modern daireler ve sürpriz hediyeler sadece Noyanlar'da. Detaylar için noyanlar.com. Ev sahibi olmanın tam zamanı.
1: Çeyrek asır. Hala çıtır. Lefkoşa, Mausa, Esentepe. Her şubemizde aynı lezzet, aynı özen. Şimdi uygulamayı indir, siparişin kapına gelsin. Keyif için Kaliforniya'dan.

şaka değil, gerçek. Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

Lefkoşa'nın en gözde lokasyonunda, kalbinizin attığı yerde. En kaliteli kahve çekirdekleriyle hazırlanan özel kahveler sizi bekliyor. Mana, yenilenen menüsü ve benzersiz aurasıyla karşınızda. Taze, zengin ve unutulmaz tatlar. Sadece bir kahve değil, bir deneyim. Adres: Lefkoşa Yenikent Oma Sitesi. Mana, gel keyfini çıkar.

0: doğanın sınırlarına meydan okuyan bir inovasyon. Başkalarının yetersiz kaldığı yerlerde performans göstermek için tasarlandı. 68 santigrat derece sıcaklıkta bile benzersiz bir hızla stabil soğutma sağlar. Gerçek T3 kompresörü ve dünyanın ilk G-Boost teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Güç ve zarafet bir arada. Bu sadece bir klima değil. Bu lüks yaşamın geleceği. Gerçek güç. Gerçek konfor. Gerçek T3. Gri. Aşırı koşullar için üretildi.
1: Doğa dostu Solar by Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle Solar Enerji Sistemleri kurulumunda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle Solar Enerji Sistem kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar by Paralik size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir.
2: Dağlı sigorta yanımda.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
3: Ne yaparsınız?
5: İyidir sen?
3: İyiyim. Ne yapıyorum?
4: Çilek toplamaya gidelim.
3: Süper plan. Tamam mı evraklar falan?
5: Bir kontrol edebilirim. Daha emin değilim o konuda.
4: Ve bunun sigortası bitti. Ne yapacağız be şimdi?
5: Bir dakika da halledeceğiz. Ben Dağlı Sigorta alayım.
2: Dağlı Sigorta yanımda.
6: Zorunlu trafik sigortanızı Dağlı Sigorta web adresinden veya Dağlı Sigorta mobil uygulamasından bulunduğunuz yerden zahmetsizce alabilirsiniz. Üstelik hepsi dakikalar içinde. Çünkü Dağlı Sigorta her zaman yanında.
5: Yes, her şey hazır.
4: Bu kadar hızlı?
5: Ya, gidelim.
4: Hadi gidelim.
7: Bu sabah dünden daha güzel.

0: en yüksek kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor.
1: Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz.

sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: 20 yıl tek vizyon. Avrupa Birliği 20 yıldır Kıbrıs Türk toplumunu destekleyerek ve iki toplumlu işbirliğini teşvik ederek adanın yeniden birleşme çabalarına katkıda bulunuyor. Yerel işletmelere sağlanan 2550'den fazla hibe, ortak ekonomik fırsatlarla toplumları bir araya getiriyor. 2021'de Kıbrıslı Türk üreticiler Hallumi Villim için dünya standartlarında PDO sertifikası alma fırsatını yakalayarak Avrupa tek pazarına kapılarını açtı. Bu, her iki toplum için de tarihi bir dönüm noktası oldu. 2275'ten fazla bursla öğrencilerimiz 23 farklı Avrupa Birliği ülkesinde üniversite eğitimi alarak geleceğin liderleri olma yolunda güçlendi. 100 lise öğrencisine Avrupa'daki Birleşik Dünya Kolejlerinde eğitim görmeleri için burs sağladık. Onlara barış, çeşitlilik ve pozitif değişime odaklanan dönüştürücü bir eğitim deneyimi sunduk. Kayıp Şahıslar Komitesi'ne verdiğimiz destekle bugüne kadar 1069 kişi kimliklendirilerek ailelerine teslim edildi. 10 yıllar süren bekleyişin ardından her iki topluma da teselli ve huzur bitirdi. Ortak tarihimizi onurlandırarak ada genelinde 200'den fazla kültürel miras alanını koruma altına aldık ve yeniden hayata döndürdük. Yaklaşık 220 milyon euroluk yatırımla kritik altyapıları yeniledik ve yeniden birleşmeye giden yolu açtık. Ortak geçmişimizi onarıyor, ortak bir gelecek inşa ediyoruz. AB Yardım Programı 20 yıldır yanınızda.
1: Girne'nin kalbinde, Akdeniz'in sıcak kolları arasında muhteşem bir koyda yer alan Ankor Restoran sizi bekliyor. Ankor Restoran sizi şehrin gürültüsünden uzaklaştırıp huzurlu bir lezzet yolculuğuna çıkaracak. Alakart mı yoksa geleneksel balık ve kebap lezzetleri mi? Her iki seçenekte de damak zevkinize uygun bir şeyler bulacaksınız. Sadece lezzetli yemekler değil, aynı zamanda enfes manzara ve sıcak bir atmosfer de sizi bekliyor. Ankor Restoran, lezzet, manzara ve keyif bir arada. Rezervasyon için telefon 0542 877 5937.
2: Hiç hissettiniz mi? Toprağın sessizliğini, rüzgarın esintisini, sonbaharda düşen ilk yağmur damlasını. Hiç hayal ettiniz mi?

0: yeşeren ilk fidanı, çiçeği açan ilk meyveyi, yüzyıllara meydan okuyan zeytini, emeği, alın terini. İlk günden beri hissediyoruz. Daha iyisinin hayaliyle durmaksızın çalışan bizler, hayatlarınıza dokunabilmenin eşsiz hissini içimizde taşıyarak her yeni güne aynı heyecanla, aynı sorumlulukla başlıyoruz. Ve toprağın bize sunduklarını 27 yıldır güvenle sofralarınıza taşıyoruz. Kiler Süpermarket. Kaliteli ürün, uygun fiyat, iyi hizmet.
1: Öğretmenin ekonomik dayanışmasının en önemli kuruluşu olan Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatif Limited şirketi 3 Ekim 1958'den beri güler yüzlü ve anlayışlı yöntemiyle çağdaş kooperatifçilikte her zaman toplumun ve öğretmenin lider kooperatifidir. Kapsamlı, yaratıcı, yenilikçi, kişi ve kurumlara özen çeşitli piyasa segmentlerinin beklentilerini ve gereksinimlerini göz önüne alarak mevduat hesapları, kredi ürünleri, sigorta hizmetleri, otomatik ödemeler, kredi kartı, kolayca erişilebilir internet bankacılığı, üye kartı, indirimli olarak bilgisayar, tablet kredisi, solar enerji kredisi, makul faiz oranları ile yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak önceliğidir. Çalışanının gelişimini destekleyip motivasyon ve iş tatmini yaratan kooperatifimiz, Kuzey Kıbrıs'ın farklı şehir ve bölgelerindeki şubeleriyle müşterilerinin her zaman yanındadır.

0: Keyif sınırsız seçenek.
1: Bugün yalnızca yeni bir binanın açılışını yapmıyoruz. Daha güçlü, daha donanımlı, daha bilinçli nesiller yetiştirmek için geleceğe umutla bakıyoruz. Bu kıymetli binanın yapımını ve çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamen üstlenen Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanımız Sayın Ali Karavezirlere yürekten teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.
2: Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Çocuklarımızın cıvıltısı, ışıltısı, gözlerindeki parlama, geleceğin parlamasıdır. Evet, bizim üzerimize düşen görev 306 kilometre kare alan 22 muhtarlığında tüm okullarımızda tüm çocuklarımıza aynı eşitlikte, aynı inançta, aynı kararlılıkla bu güzellikleri, bu geleceği yaratmaktır.
3: Kurum kendi hepimiz, bu çocuklar hepimiz. Ve burada 30 tane pırıl pırıl öğretmenimiz, 300 kusur pırıl pırıl öğrencimiz aydınlık bir gelecek için hep birlikte mücadele ediyoruz.
1: Dünyanın en güzel sesi, güzel çocukların sesidir. Ve bizim görevimiz de onların seslerinin en gür şekilde çıkmaya devam etmesini sağlamaktır.
3: Sevgili çocuklar, yine geldim ben, yine geldim. Bir kez daha gösterin, hep beraber kaldıralım elleri havaya. Korktuk, güzel oldu mu? Mutlu oldunuz mu? Hep beraber bir teşekkür edin bu tarafa doğru. Hep birbirinizi çok sevin, hep dayanışma içinde olun, olur mu?
4: Aşk kitabında her seven sonunda.

0: Ev.com.
1: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.

0: otelin kusursuzluğu, bir restoranın temizliği, bir kafenin özenle hazırlanmış sunumu, misafir belki fark etmez ama iyi bir işletme detayların fark yaratacağını bilir. İşte o detayların arkasında Buffa Trading var. Profesyonel temizlik kimyasallarında üretici gücü, ambalaj ve kağıt ürünlerinde güçlü tedarik. İhtiyacınız olan yüzlerce ürün tek çözüm ortağında. Siz misafirlerinize en iyisini sunun, gerisini Buffa'ya bırakın. Buffa Trading, işletmenizin görünmeyen gücü.
1: Bahçenizde hayal ettiğiniz düzene ve estetiğe kavuşmanın tam zamanı. Evinizde yer açın, çözümü bahçenizde bulun. 3HD, yerli üretim.

0: Radyo Sim'de müzik devam ediyor.
1: 98.6 ve 89.5 Radyo Sim.

0: Kooperatifçilikte Öncü Kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizde öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.
1: Ağustos geldi. Niyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyarist Bank, ne güzel şey düşünülmek. Ne güzel şey düşünülmek.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı. Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
4: Parket Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227 77 55. Parket Parke, Osmanpaşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Lefkoşa. Parket Parke, bilinçli tercih.
5: Target Sigorta güven verir her noktada, aracında, evinde. Target hep seninle.
6: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
5: Target, Target Sigorta güven verir her noktada, aracında, evinde. Target hep seninle.
6: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444-30-30'u arayın.
7: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira.
8: Genç Yapı Market'le evinizi gençleştirin.
9: Deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezic Peanuts yanında, Yeni Boğaz içinde ise Ezic yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.
10: Halk Özen İnşaat. 30 yıllık güvenin eseri, kalitenin imzası. 1996'dan bu yana 30 yıllık tecrübe ve kaliteyle inşaat sektöründe hizmet veriyoruz. Modern teknolojiler, uzman kadro ve güçlü bilgi birikimimizle size güvenli ve modern yaşam alanları sunuyoruz. Başarının kaliteden ve güvenilirlikten geçtiğini biliyor. Her projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Çünkü biz sadece binalar değil, güven inşa ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-48-48 www.halkeninşaat.com ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
11: Projelerinizde güven ve sağlamlık temel kuralınız mı? 3HD iskele kalıp sistemleriyle inşaatlarınıza güç katın. Dünya lideri Doka iskele ve kalıp sistemleriyle maksimum güvenlik ve iş hızını şantiyenize taşıyın. Üstün kalite ve dayanıklılığa sahip Sveza Plywood ürünleriyle kaliteden ödün vermeden en zorlu şartlara meydan okuyun. Sağlam temeller ve kusursuz yapılar için aradığınız profesyonel çözümler tek çatı altında. Hemen internet sitemizi ziyaret edin ve bizimle iletişime geçin.
12: Öğretmenlik hayalinizi şansa bırakmayın. Öğretmenlik alan sınavları ve eğitim bilimlerinde hedefinize doğru hazırlıkla ulaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde alanında uzman eğitmenler, sınava yönelik güçlü içerikler, düzenli takip ve başarı odaklı eğitim sistemiyle sınav yolculuğunuzda yanınızdayız. Rakipleriniz çalışıyor. Peki siz, doğru bir biçimde mi hazırlanıyorsunuz? Yeni dönem kayıtları devam ediyor. Siz de hedefinize bir adım daha yaklaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarıya giden yol doğru hazırlıkla başlar. Bilgi ve kayıt için 0533 824 20 19. Master Plus. Hedefiniz öğretmenlik.

Bu yaz La Jolla'da hafta içi 5 gece kalın, sadece 4 gece ödeyin. Üstelik 2 kişilik kahvaltı da dahil. Denize yakın konumu, eşsiz ada havuzu, modern tasarımı ve resort yaşam konseptiyle La Jolla Tatil Köyü, İskele'de sizleri keyif dolu bir tatile davet ediyor. Studio Residence gecelik 90 euro, 1 artı 1 loft 110 euro, 2 artı 1 Residence ise 130 eurodan başlayan fiyatlarla. 5 gece kalın, 4 gece ödeyin. Kahvaltınız da bizden. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0548 888 0363.

0: olmaktır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444-3376 ve 0392-225-2988.
1: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Sizin radyonuz.
2: Radyo Sim.
1: Radyo Sim.
2: Herkesin.

bir armağan gibi Tanrı'dan bana. Kış güneşinde altın kirpik

0: 105.5 Radyo Sim. Radyo Sim.
1: Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum.
2: Aynı sözler söylediğin, hep boş sözler.
1: Sana nasıl anlatsam bilmem.
2: Kolay sözler.
1: Okumaya doyamadığım bir

0: Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi.
1: Belki tatlı, tatlı bu yalanlar.
0: Bir dakika, seni anlamıyorum.

0: İşte kalırım. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibi.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli ürünüydüm.
1: Çok dinledim.
0: Ne olur dinle beni.
1: Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
0: Yasak rüyalarımın kadını.

0: yıldızları yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın kim bilir, belki ben de olmazdım.

Öyle güzelsiniz ki galiba korkmaya başlamalı. Sizin kadar güzel olmak hemen yasaklanmalı.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: bağlı sigorta yanında.
1: Radyo Sim'de şimdi haber.
2: Sim Haber Merkezi'nce hazırlanan kısa haberleri sunuyoruz. Başbakanlık Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmaları sonucunda bugün bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada naaşın kimlik tespiti için gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi. Açıklamada kayıp durumda bulunan bir insanımıza daha ulaşmak amacıyla arama çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir denildi. Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası ELSE'nin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndaki grevini 60 gün süreyle erteledi. Karara tepki gösteren sendika bugün için yeniden grev ilan etti. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyulmadığını ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ihtiyaçlarının karşılanması için adım atılmadığını vurgulayan ELSE'n, yönetimden ve hükümetten beklediğimiz grevleri ertelemek için gösterdiği süratli sorunları çözmek için de göstermesidir açıklamasında bulundu. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Gazi Mağusa Merkez ve Çevre Okulları'nda öğleden sonra grev uygulayacak. Zafer Anıtı önünde ise saat 14'te basın açıklaması yapacak. Sim Haber Merkezi'nce hazırlanan kısa haberleri dinlediniz.
3: Radyo Sim, Radyo Sim. Barışın ve umudun sesi.

0: Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
1: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.

0: pahalı sigorta yanında.
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Konvasa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın, ödemeye 2027'de başlayın.

Lefkoşa'da lezzetin adresi belli, Sarınç Sarayönü. Ev yemeklerinden döner çeşitlerine, kebaplardan tatlılara kadar aradığınız birbirinden güzel lezzetler Sarınç'ta sizi bekliyor. İster yerinde keyfini çıkarın, ister paket serviste lezzeti kapınıza getirin. Kebapçıların şişi, gelinin cidişi. Sarınç Sarayönü, Lefkoşa. Sipariş ve bilgi için 0548 898 0011. Sarınç. Lezzet hiçbir zaman bitmez.

0: Lahmador, modern sunumla geleneksel lezzet. Kıbrıs'ın kalbinde lahmacunu yeniden tanımlıyoruz. Lahmador, taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan lahmacunlarımızla damaklarınızı şımartmaya devam ediyoruz. İnce hamurumuz, özenle seçilmiş baharatlarımız ve taze malzemelerimizle lahmacun artık bir sanat eseri. Dikmen, Lefkoşa, Güzelyurt, Çatalköy ve Girne şubelerimizle sizlere hizmet veriyoruz. Eşsiz lezzetlerimizi keyifli ortamlarımızda aile ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kıbrıs'ın dört bir yanında açılan restoranlarımızda bu özel tat herkesin ulaşabileceği bir deneyim haline geliyor. Lahmador'a bekliyoruz. Lahmador, modern sunum, geleneksel keyif.
1: Genç Yapı Market'te bu ay zeytin sirkeleme makinesi 10

0: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Alta Maria Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Alta Maria Cairinha. Alta Maria, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
1: Radyosim'de müzik devam ediyor.
2: 98.6 ve 89.5 Radyo Sim.

0: Yine Dağlı Sigorta yanında.
1: Radyo Sim'de şimdi haber.
2: Sim Haber Merkezi'nce hazırlanan kısa haberleri sunuyoruz. Başbakanlık, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmaları sonucunda bugün bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada naaşın kimlik tespiti için gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi. Açıklamada kayıp durumda bulunan bir insanımıza daha ulaşmak amacıyla arama çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir denildi. Bakanlar Kurulu, ELSE'nin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndaki grevini 60 gün süreyle erteledi. Karara tepki gösteren sendika, bugün için yeniden grev ilan etti. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyulmadığını ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ihtiyaçlarının karşılanması için adım atılmadığını belirten sendika, yönetimden ve hükümetten beklediğimiz grevleri ertelemek için gösterdiği sürati, sorunları çözmek için de göstermesidir denildi. Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Gazimosa Merkez ve Çevre Okullarında öğleden sonra grev uygulayacak. Zafer Anıtı önünde ise saat 14'te basın açıklaması yapılacak. Sim Haber Merkezi'nce hazırlanan kısa haberleri dinlediniz.
3: Radyo Sim Reklam.
4: Deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezic Peanuts yanında, Yeni Boğaziçi'nde ise Ezic yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.
5: Parket Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227-77-55. Parket Parke, Osmanpaşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Lefkoşa. Parket Parke, bilinçli tercih.

Bazı başarılar anlatılmaz. Rakamlar zaten her şeyi söyler. Atatürk Öğretmen Akademisi yazılı sınavı sonucunda kayıt hakkı kazanan 102 öğrencinin 44'ü Master Plus'tan. Bu yalnızca bir sınav başarısı değil. Yılların emeğinin, doğru sistemin ve Master Plus'a duyulan güvenin güçlü bir sonucu. Bize inanan, geleceğini Master Plus'a emanet eden tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Bugünün başarısını kutlarken, yarının öğretmenlerini şimdiden hazırlıyoruz. Atatürk Öğretmen Akademisi 2027-2028 hazırlık dönemi kayıtlarımız devam ediyor. Siz de adınızı bir sonraki başarı tablosuna yazdırın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarı tesadüf değil, Master Plus geleneğidir. Bilgi ve kayıt 0533 824 20 19. Master Plus. Kazanmak isteyenlerin tercihi. Bu yaz La Jolla'da hafta içi 5 gece kalın, sadece 4 gece ödeyin. Üstelik 2 kişilik kahvaltı da dahil. Denize yakın konumu, eşsiz ada havuzu, modern tasarımı ve resort yaşam konseptiyle La Jolla Tatil Köyü, İskele'de sizleri keyif dolu bir tatile davet ediyor. Studio Residence gecelik 90 euro, 1 artı 1 loft 110 euro, 2 artı 1 Residence ise 130 euro'dan başlayan fiyatlarla. 5 gece kalın, 4 gece ödeyin. Kahvaltınız da bizden. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0548 888 0363.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
3: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim, Radyo Sim. Barışın ve umudun sesi.

0: Yusim.
1: Herkesin.
2: Ah benim sevdalı başım. Ah benim dünya telaşım. Ah benim sarhoşluğum. Ah çılgın yüreğim. Sus artık uslu.

olsun. Ölüşürüz şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

0: Bet Your Sim reklam.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Veyto elektrikli şofben anında sıcak su 5.399 lira.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
3: Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Güne denizin yanı başında enfes bir kahvaltıyla başlayın. Güneşin ve denizin tadını çıkarın. Gün batımında müziğin ritmine kendinizi bırakın. Kahvaltıdan gün batımına, Riva'da her an başka güzel. Lezzetli kahvaltılar, deniz keyfi, gün batımına eşlik eden sunset partiler ve çok daha fazlası. Riva'da unutulmaz anlar. Riva Beach Club Cafe Resto Bar. Lapta, Girne. Rezervasyon 0539 122 33 46.

olmaktır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444-3376 ve 0392-225-2988.

0: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, geleceğe açılan kapı. Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
2: Anne adayları ve anneler. Sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi Karakum Girne ve Gençlik Yolu Mausa'da. Adaş Bebe.
3: Halken İnşaat, 30 yıllık güvenin eseri, kalitenin imzası. 1996'dan bu yana 30 yıllık tecrübe ve kaliteyle inşaat sektöründe hizmet veriyoruz. Modern teknolojiler, uzman kadro ve güçlü bilgi birikimimizle size güvenli ve modern yaşam alanları sunuyoruz. Başarının kaliteden ve güvenilirlikten geçtiğini biliyor. Her projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Çünkü biz sadece binalar değil, güven inşa ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-48-48 www.halkeninşaat.com ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: Dağlı sigorta yanında.
1: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
2: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Altamarea Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Altamarea Cairinha. Altamarea, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
3: Radyo Sim'de müzik devam ediyor.
4: Radyo Sim
3: 98.6 ve 89.5.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: Deniz kenarında keyifli bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezic Peanuts yanında, Yeni Boğaziçi'nde ise Ezic yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.
1: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.

0: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Formüller değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı. Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
1: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
2: Şimdi okullu olduk. Sağlıklı, kaliteli, en uygun fiyatlı kırtasiye çeşitleri tüm Deniz Plaza ve Deniz Shop'larda. 1941'den beri bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler Kuzey Kıbrıs.

0: hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444-30-30'u arayın.
2: Bu yaz La Jolla'da hafta içi 5 gece kalın, sadece 4 gece ödeyin. Üstelik 2 kişilik kahvaltı da dahil. Denize yakın konumu, eşsiz ada havuzu, modern tasarımı ve resort yaşam konseptiyle La Jolla Tatil Köyü, iskelede sizleri keyif dolu bir tatile davet ediyor. Studio Residence gecelik 90 euro, 1 artı 1 loft 110 euro, 2 artı 1 Residence ise 130 euro'dan başlayan fiyatlarla. 5 gece kalın, 4 gece ödeyin. Kahvaltınız da bizden. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0548 888 0363.
3: Bahçenizde hayal ettiğiniz düzene ve estetiğe kavuşmanın tam zamanı. Evinizde yer açın, çözümü bahçenizde bulun. 3HD, yerli üretim bahçesi.

0: katlam yapısıyla 4 mevsim sizinle. Evinize ferahlık, bahçenize estetik katmak için hemen internet sitemizi ziyaret edin. 3HD yaşam alanlarınızı güzelleştirir.
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Konvasa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın, ödemeye 2027'de başlayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
2: Ben Yusim'de müzik devam ediyor. Sizin radyonuz.
3: Radyo Sim.
2: Radyo Sim.
3: Herkesin.

Radyo Sim Reklam. Lahmador, modern sunumla geleneksel lezzet. Kıbrıs'ın kalbinde lahmacunu yeniden tanımlıyoruz. Lahmador, taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan lahmacunlarımızla damaklarınızı şımartmaya devam ediyoruz. İnce hamurumuz, özenle seçilmiş baharatlarımız ve taze malzemelerimizle lahmacun artık bir sanat eseri. Dikmen, Lefkoşa, Güzelyurt, Çatalköy ve Girne şubelerimizle sizlere hizmet veriyoruz. Eşsiz lezzetlerimizi keyifli ortamlarımızda aile ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kıbrıs'ın dört bir yanında açılan restoranlarımızda bu özel tat herkesin ulaşabileceği bir deneyim haline geliyor. Lahmador'a bekliyoruz. Lahmador, modern sunum, geleneksel keyif.

Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de, Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: sigorta yanında.
1: Radyo Sim'de müzik devam ediyor.
2: Radyo Sim
1: 98.6 ve 89.5.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: Mobilya.com. Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Konvasa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın, ödemeye 2027'de başlayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Öğretmenlik hayalinizi şansa bırakmayın. Öğretmenlik alan sınavları ve eğitim bilimlerinde hedefinize doğru hazırlıkla ulaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde alanında uzman eğitmenler, sınava yönelik güçlü içerikler, düzenli takip ve başarı odaklı eğitim sistemiyle sınav yolculuğunuzda yanınızdayız. Rakipleriniz çalışıyor. Peki siz, doğru bir biçimde mi hazırlanıyorsunuz? Yeni dönem kayıtları devam ediyor. Siz de hedefinize bir adım daha yaklaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarıya giden yol doğru hazırlıkla başlar. Bilgi ve kayıt için 0533 824 20 19. Master Plus. Hedefiniz öğretmenlikse adresiniz belli.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahzun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.

0: Mausa'da canınız gerçek bir lezzet çektiyse adresiniz Sarınç. Birbirinden güzel döner çeşitleri ve damaklarda iz bırakan fırın kebabı Sarınç Mausa'da sizi bekliyor. Doyurucu porsiyonlar, nefis tatlar ve Sarınç kalitesiyle sofranızı şölene çevirin. Kebapçıların şişi, gerilinin cidişi. Sipariş ve bilgi için 0539 120 20 00. Sarınç Mausa. Lezzete bekleriz. Seni için açanım da beni zindana
1: kollar. Aman aman. Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira. Genç Yapı Market'le evinize
2: gençleştirin. Bir otelin kusursuzluğu, bir restoranın temizliği, bir kafenin özenle hazırlanmış sunumu. Misafir belki fark etmez ama iyi bir işletme detayların fark yaratacağını bilir. İşte o detayların arkasında Buffa Trading var. Profesyonel temizlik kimyasallarında üretici gücü, ambalaj ve kağıt ürünlerinde güçlü tedarik. İhtiyacınız olan yüzlerce ürün tek çözüm ortağında. Siz misafirlerinize en iyisini sunun, gerisini Buffa'ya bırakın. Buffa Trading, işletmenizin görünmeyen gücü.
3: Ağustos geldi. Niyanist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel, faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyarist Bank, ne güzel şey düşünülmek. Ne güzel şey düşünülmek.
4: O da Vinci de ben de olsaydım.
5: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Başarı. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, geleceğe açılan kapı. Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
6: Kıbrıs'ta yaz başka güzel. Güneş, deniz, sıcacık günler. Ve o sıcaklara çok yakışan buz gibi bir limonata. Çilek limon, mandalin limon ve vazgeçilmez klasik limon. 4 farklı lezzet, tek bir gerçek ferahlık. %100 doğal, %100 katkısız limonata. Sen de favorini seç, ferahlığın tadını çıkar. Limonata, Kıbrıs'ın yaz aşkı, Kıbrıs'ın gerçek limonatası. Yazın tadı limonata.
7: Şimdi okullu olduk. Sağlıklı, kaliteli, en uygun fiyatlı kırtasiye çeşitleri tüm Deniz Plaza ve Deniz Shop'larda. 1941'den beri bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler Kuzey Kıbrıs.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenleri her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
3: Anne adayları ve anneler, sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi Karakum Girne ve Gençlik Yolu Mausa'da. Adaş Bebe.
4: Projelerinizde güven ve sağlamlık temel kuralınız mı? 3HD iskele kalıp sistemleriyle inşaatlarınıza güç katın. Dünya lideri Doka iskele ve kalıp sistemleriyle maksimum güvenlik ve iş hızını şantiyenize taşıyın. Üstün kalite ve dayanıklılığa sahip Sveza Plywood ürünleriyle kaliteden ödün vermeden en zorlu şartlara meydan okuyun. Sağlam temeller ve kusursuz yapılar için aradığınız profesyonel çözümler tek çatı altında. Hemen internet sitemizi ziyaret edin ve bizimle iletişime geçin.
5: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Alta Marea Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Altamarea Kayrinya. Altamarea, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
6: Radyo Sim'de müzik devam ediyor.
7: 98.6 ve 89.5. Radyo Sim.
6: Radyo Sim.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
3: Kooperatifçilikte öncü kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizde öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.
4: Güney Deniz'in yanı başında enfes bir kahvaltıyla başlayın. Güneşin ve denizin tadını çıkarın. Gün batımında müziğin ritmine kendinizi bırakın. Kahvaltıdan gün batımına, Riva'da her an başka güzel. Lezzetli kahvaltılar, deniz keyfi, gün batımına eşlik eden sunset partiler ve çok daha fazlası. Riva'da unutulmaz anlar. Riva Beach Club Cafe Resto Bar. Lapta, Girne. Rezervasyon 0539 122 33 46.

0: Bazı başarılar anlatılmaz. Rakamlar zaten her şeyi söyler. Atatürk Öğretmen Akademisi yazılı sınavı sonucunda kayıt hakkı kazanan 102 öğrencinin 44'ü Master Plus'tan. Bu yalnızca bir sınav başarısı değil. Yılların emeğinin, doğru sistemin ve Master Plus'a duyulan güvenin güçlü bir sonucu. Bize inanan, geleceğini Master Plus'a emanet eden tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Bugünün başarısını kutlarken, yarının öğretmenlerini şimdiden hazırlıyoruz. Atatürk Öğretmen Akademisi 2027-2028 hazırlık dönemi kayıtlarımız devam ediyor. Siz de adınızı bir sonraki başarı tablosuna yazdırın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarı tesadüf değil, Master Plus geleneğidir. Bilgi ve kayıt 0533 824 20 19. Master Plus. Kazanmak isteyenlerin tercihi.
1: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
0: Bu yaz La Jolla'da hafta içi 5 gece kalın, sadece 4 gece ödeyin. Üstelik 2 kişilik kahvaltı da dahil. Denize yakın konumu, eşsiz ada havuzu, modern tasarımı ve resort yaşam konseptiyle La Jolla Tatil Köyü, iskelede sizleri keyif dolu bir tatile davet ediyor. Studio Residence gecelik 90 euro, 1 artı 1 loft 110 euro, 2 artı 1 residence ise 130 eurodan başlayan fiyatlarla. 5 gece kalın, 4 gece ödeyin. Kahvaltınız da bizden. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0548 888 0363.

0: Evinizin konforunu ve mahremiyetini tek bir dokunuşla yönetmeye ne dersiniz? 3HD duvarüstü panjur ve çit sistemleriyle yaşam alanlarınıza sadece estetik değil, kusursuz yalıtım ve üstün güvenlik katın. Yazın bunaltıcı güneşinden, kışın soğuğundan ve dışarıdaki gürültüden anında uzaklaşın. Enerji tasarrufu sağlayan uzun ömürlü ve şık tasarımlarımızla evinizde kontrol tamamen sizde. 4 mevsim huzur ve modern çözümler için hemen internet sitemizi ziyaret edin.
1: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim, Radyo Sim.
2: Barışın ve umudun sesi.

yapmam. Elbiselerim ütüsüzdür genellikle. Ama ben severim insanları. Saçımı ne tararım ne de keserim gününe göre. Sakalıma hiç aldırmam. Yakalarım kirli dolaşırım. Ama ben kırmam gönülleri. Bazen koparırım ayakkabımın bağını, bağlarım koptuğu yerden. Zaman zaman yakarım pantolonumu, yere atarım sigara küllerini. Ama ben bir tabut geçerse ağlarım. Kusurlarımı bitiremem saymakla. Hiç hoşum.

0: Merhabalar, Yeni Düzen ve Kanal Sim takipçileri, ayrıca Sim FM dinleyicileri, ses tonumuzu değil sözümüzü yükselttiğimiz ve haber merkezi tarafından finanse ettiğimiz haber toplantısı programı tüm hızıyla başlıyor. Bugün yine gündemde çeşitli ilginç garip konular var. Bunların tümünü enine boyuna tartışacağımız dop dolu bir programla karşınızdayız. Her zamanki gibi önce gündem maddelerimize bakalım. Bugün ilk olarak kamu kaynaklarını seçim uğruna dağıtan hükümetin ilginç savunmasına bakacağız. Dursun Oğuz dedi ki biz hiç partizanlık yapmadık, çıkarın gösterin dedi. Biz de çıkarıp göstereceğiz bu yayında belgeleriyle yapılan partizanlığı. Hemen ardından Elsen grevin 4. gününe girdi ve usulsüz terfileri polis ve YSK'ya şikayet etti. Bu konuya bakacağız. Gürsel Uzun'un şu anda hastanede yoğun bakımda tedavi gören Arif Özkıraç'la ilgili yapmış olduğu skandal açıklamalar var. Bunlara bakacağız. Ardından da bunun meclisteki yansımalarını inceleyeceğiz. Yine dop dolu bir programla karşınızdayız. Her zamanki gibi hatırlatalım. Lütfen bu yayının daha geniş kitlelere ulaşabilmesine destek olabilmek amacıyla yayını beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yapacağınız her bir etkileşim bu yayının daha geniş kitlelere ulaşabilmesine destek olacak. Bizlere, Yeni Düzen'e, Kanal Sim'e ve haber toplantısı ekibine destek olmuş olacaksınız diyelim ve hızlıca yayınımıza başlayalım. Evet, şimdi bugün gündemde, meclis gündeminde, bugün meclis yaz tatilinin ardından ilk kez açıldı ve toplantısını yaptı. Diğerleri doğru, olağanüstüydü.
1: Doğru.
0: Bu olağan genel kuruldu ve en başında çoğu gazete ya da hiçbir gazete sanırım bunu yazmadı, biz de yazmadık. Ama şöyle bir şey oldu. İlk başta hükümet nisap sorunu yaşadı ama bir ara vermeden yeniden yoklamayı yaptılar ve bir iki kişi daha salona geldi. Yani Ünal Üstel hükümeti seçim yaklaştıkça artık tamamen koy vermiş durumda milletvekilleri ve az daha toplanama yollardı meclisin ilk gününde.
1: Vallahi
0: böyle bir durumla başladı meclis.
1: Hükümetin nisap probleminin olmasının artık haber değeri taşımadığı bir döneme geldik. Dolayısıyla hükümet meclisi toplayamadıysa bu haber değil.
0: Evet. Yani
1: hükümet meclisi toplayabilecek çoğunluğa ulaştıysa bu bir haberdir.
0: Mesela saat 10'da meclis topladıysa haber olur.
1: O çok ilginç bir haber.
0: Manşet yaparak.
1: Evet. Hükümet saat 10'da vaktinde ilk kez, tarihte ilk kez, kendi tarihinde ilk kez meclisi toplamış olur ve haber değeri çok kıymetli olur.
0: Evet, o zaman.
1: Şu an senin bahsettiğine kimse ilgilenmemesinin sebebi hiçbir gazetenin, hiçbir gazetecinin bunun haber değeri taşımamasıdır. Çünkü bunun olağan olmasıdır. Evet. Olağanüstü, dikkat çekicilik, ilginçlik, sıra dışılık ilgi çeker izleyici ve okuyucu tarafından. Meclisi toplayamayan hükümet artık ilgi çekmiyor. Çünkü bu bir olağan durumdur.
0: Evet.
1: O yüzden bu yaşandı yani. Gerçek anlamda söylüyorum bunu. Ve bu çok üzücüdür. Çok üzücüdür. Meclisin itibarıyla ilgili çok üzücüdür. Mesela devletin itibarından falan bahseder bu adamlar. İşte devletin, meclisin itibarını getirdikleri nokta budur.
0: Evet.
1: Hükümetin çoğunluğu yoksa ilgilenmiyor sizinle basın.
0: Kesinlikle.
1: Bulurlarsa gelirik diyor, ilgilenirik, bakarık diyor. Toplarsanız izlerik sizi diyor. Bu korkunçtur meclisin itibarıyla ilgili.
0: Ha.
1: Yani bir de şey çıktı. Bu detaylara gireceğiz biraz sonra. Bir şeyi yapıp bir de savunma kısmı var. Yani yapıp yapmadık. Bu da yeni bir modadır. Yaptıklarının o kadar kanıtı var ki bunun yani herhangi bir basın organında yer almasına gerek. O insanlar birebir yaşıyorlar birçok partizanlığı. Birebir görüyorlar. İliklerimize kadar hissettik her şeyi. Yolsuzluğu, usulsüzlüğü, arsızlığı, hırsızlığı, partizanlık. Son dönemde konuşuyoruz bunu sıklıkla. Hiç yapmadık. Partizanlık. Biz hiç yolsuzluk yapmadık. Biz hiç usulsüzlük yapmadık. Diyebilecek kadar kendini kaybetmiş, şuurunu kaybetmiş siyasetçilerle karşı karşıyayız. Bugün partizanlık çerçevesinde bunu izledik. Geçtiğimiz hafta yolsuzlukla izlemiştik. Geçtiğimiz hafta. Biz hiç yolsuzluk yapmadı dedi Ünal Üstel.
0: Evet.
1: Ünal hiç abi. Yolsuzluk yapmamış Ünal Üstel. Yahu yani ne denir bunun üstüne bilemiyorum. Bilemiyorum ama sayfalar dolusu. Belge var, bilgi var, haber var. Yolsuzluk yapmadık diyebilir adam.
0: Rahat.
1: Bugün de çıktılar dediler meclis genel kurulunda. Zorlu törenin deyimiyle yüce meclisin. Genel kurulunda dediler ki hiç partizanlık yapmadık.
0: Bu da oldu.
1: Dediler yani bunu.
0: Evet. Bunu neyin üzerine söylüyor? Şimdi ilk olarak CTP Genel Başkanı Slavusar İncirli kürsüye çıktı ve diyor ki CTP lideri, yahu diyor siz seçim yasaklarına birkaç gün kala bütün vatandaşları öncelikle perişan ettiniz. Kamu çalışanını da, sıradan yurttaşı da. Kamu çalışanını perişan ettiniz çünkü ya akşam saat 8'lere 9'lara kadar işte peşkeş, ne bileyim arazi dağıtımı, kırsal kesim arazisi dağıtımı falan gibi adımlar attınız ve onları 8'e 9'a kadar çalıştırdınız. Tehdit ve baskı ile bunu yaptınız. Siyasi baskı ile bunu yaptınız. Hı. Yurttaşı sokaklara döktünüz. Dediniz ki gelin de size hakkınız olanı verecek. Bu arada Slavusar diyor ki biz insanların eğer haklarıysa haklarını almaları noktasında herhangi bir şeyde değilik, muhalefet yapma noktasında değilik ama adaletsiz olarak yaptıklarınızı da biliyoruz. Onları da gördük. Bunun için muhtarlıkları kullandınız, örgütlerinizi kullandınız, milletvekili adaylarını kullandınız, belediye başkanlarınızı kullandınız. Hepsini kullanarak sanki de kamu kaynakları tamamen size aitmiş, UBP'ye aitmiş gibi dağıttınız gece yarısına kadar diye vurguluyor Slavusar İncirli.
1: Şimdi bir küçük parantezin ekleme yapayım ve devam et lütfen. Diyor ya biz hiç partizanlık yapmadık. Dursun Oğuz. Dursun Oğuz. Gürsel Uzun ve Bariyası. Napar gece yarılarına kadar Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun çatı katında son bir haftadır. Neyi bekler Gürsel Uzun? Seçim yasaklarının son dakikasına kadar, gece yarılarına kadar ne kararı almaya çalışır Gürsel Uzun Elektrik Kurumu'nda? 3 tane 4 tane UBP'liye terfi verme kararı almak için sürünürler gece yarılarına kadar. Onlar sürünür, çalışanları da, elektrik kurumu çalışanlarını da, gazetecileri de, elektriği kesilen memleketteki bütün insanları da süründürürler. Neden? 3 tane UBP'liye terfi verecek diye yapar bunu.
0: 4.
1: 4.
0: 4.
1: 4 tane UBP'liye terfi verecek diye bütün memleketi süründürür senin adamın. Ondan sonra da biz hiç partizanlık yapmadık. Ya siz başka bir memlekette yaşarsınız, ya biz başka memlekette yaşarık, ya da siz faydalı olmayan şeyler kullanırsınız. Başka bir açıklaması yoktur bunun.
0: Evet.
1: Yok.
0: Tam da bunun üstüne işte Slavusar'ın bu yöndeki söylemlerinin, açıklamalarının üzerine özellikle diyor Slavusar İçişleri Bakanlığı'nın önü insan kalabalığıydı. Ve bu kalabalığın sebebi neydi? Neden son 1-2 gün kala bunlar yaşandı diye sorguluyor. Sonra İçişleri Bakanı Dursun Oğuz kürsüye çıkıyor. Ve diyor ki evet ya diyor çok fazla söz verdiydik. Bu sözleri yerine getirmek için yeterince vaktimiz olmadı. Biz de son güne kadar bunu yaptık. Verdiğimiz sözleri tutmaya çalıştık. Hiç partizanlık yapmadık. Partizanlık yaptıysak çıkarın gösterin diyor. Sevgili yönetmenim lütfen az önce ekrana çıkarıp gösterdiğin o sosyal medya paylaşımını gösterebilir misin? Bu en küçük örneklerinden biridir. Bu en minidir. Yani
1: bu Ulusal Birlik Partisi Akdoğan örgütü tarafından yapılmış açıklamadır ve Ünal Üstel ve bir takım kişiler de etiketlidir bu duyuruda. Okuyorum duyuruyu. Duyuru. Başbakanımız Ünal Üstel, İçişleri Bakanımız Dursun Oğuz ve Mesarya Belediye Başkan adayımız Hasan Adahan, Akdoğan Örgüt Başkanı İsmail Kardan'ın çabaları ile yıllar sonra Akdoğan'da kırsal kesim arsası için hak ediş belgeleri İçişleri Bakanlığı'nda vatandaşlarımıza dağıtılacaktır. Hak sahibi vatandaşlarımızın belgelerini teslim almak üzere belirtilen tarih ve yerde hazır olmaları önemli rica olunur. Tarih verilmiş, saat verilmiş, yer verilmiş İçişleri Bakanlığı. Belge teslimi sırasında gerekli kimlik kartlarınız yanınızda getirmeniz gerekmektedir. Yani tasihatlarıyla birlikte okuyorum. Tüm hak sahiplerine duyurulur. Not, bu önemli. Başvuru yapmayanları UBP Akdoğan örgütü ile iletişime geçsin lütfen.
0: Bu doğrudan partizan dağıtımın ne şekilde yapıldığını beyan eden, anlatan, aktaran kamuya açık bir duyuru. Bunun çok daha fazlası döndü. Muhtarları işin içine soktular. Bugün Sıla Usar açıkladı. Belediye başkan adaylarını, belediye başkanlarını, kaymakamları, kendi atadıkları bürokratları hepsini işin içine soktular. Efendim biz Ulusal Birlik Partisi aracılığıyla size bu araziyi veriyoruz. Siz de bizi görün şeklinde açık beyanda bulundular. Ve bu o binlerce yapılan şeyin sadece tek ve en küçük, en naif örneğidir. Adam diyor ki başvuru yapmayanlar UBP Akdoğan örgütüyle iletişime geçsin. Da biz sizin için halledecek bu işi.
1: Rezalet.
0: Bunu rezalet. Söylüyor ya.
1: Yani şunu ima ediyorlar, ilan ediyorlar. UBP'li olmayana yaşam hakkı yoktur. UBP'li olmayana kendi vatanında, kendi memleketinde, kendi köyünde yaşayacak, ev kuracak arsa yoktur.
0: Evet.
1: Bu onun ilanıdır. UBP Akdoğan örgütüyle veya X örgütüyle iletişime geçeceksiniz eğer bu arsalardan istiyorsanız. Yani UBP'li olacaksınız. UBP'li değilseniz yaşam hakkı yoktur size diyorlar. Ve sonra çıkıyorlar meclise, yalan söylüyorlar. Partizanlık biz yapmayık diyorlar. Bu belge sizin partizanlığınızın dik alasıdır. İlanıdır. İtirafıdır. Malumun ilanıdır aslında. Bildiğimiz meselenin sizin ağzınızdan ilanıdır. Ve büyük utanmazlıktır. Büyük aymazlıktır. Devletin malını hırsızlık yaparak çalmaktır. Devletin malını size kim verdi de kimin malını kime dağıtırsınız mesela? Bakanlık açıklar. Gider bakanlığa başvuru yapar. Hak sahipleri alır. Parti başkanımız, belediye başkan adayımız başvuru yapmayanlar UBP örgütüne başvursun gibi açıklamalar var.
0: Evet.
1: Bu korkunçtur.
0: Ve bunun üstüne bu konuyu mecliste bu arada Doğuş Derya, CTP milletvekili Doğuş Derya gündeme getirdi. Bu duyuruyu bizzat okudu meclis genel kurulunda. Ve Dursun Oğuz buna yanıt verdi. Dursun Oğuz'un yanıtı şu. Partinin resmi şeyi değil. İdareyi sorumlu tutmaz. Partinin resmi şeyiyle resmi olmayan şeyi nedir abi?
1: Valla şeyler hep birbirine karıştı.
0: Yani ne bekle? Yani UBP'nin bir örgütü, Ulusal Birlik Partisi'nin bir örgütü bir üstteki örgütle birlikte hareket ederiz. Yani bu örgütler arası şema budur. Üzerine zaten bizzat o görselde, o duyuruda var. Ünal Üstel'in ve diğer siyasilerin özellikle Dursun Oğuz'un bizzat etiketlendiğini görüyoruz o duyuruda.
1: Hı.
0: Yani bunu görmemiş olma ihtimalleri imkansızdır ve bunun üzerine Dursun Oğuz diyor ki ya bu partinin resmi şeyi değildir. İdareyi sorumlu tutmaz. İlgili şahsın paylaşımı kendini bağlar. Kendi bireysel anlamda yapmıştır ve diyor ki yardımcı olmaya çalışmıştır.
1: Ya.
0: Neye yardımcı olmaya çalıştı?
1: Yardımcı olmasın ya parti örgütün senin işlere. Devletin arazilerine ne yardımcı olacak? Dere boyunda devasa araziyi de yardımcı olma uğruna aldınız. Nasıl yani anlamadım. Kendi partinizi aldınız ya 16 dönümü. 16 mı 16 bin mi?
0: Evet.
1: Ona da bakmak lazım. Koca araziyi partiye aldılar ya. Yani külliyenin devamında bitişik araziyi kendi partilerine aldılar ya. Ne yapmaya çalışırsınız? Yani nasıl bir şey kurgulamaya, nasıl bir devlet görüntüsü kurgulamaya çalışırsınız siz? Meclis, Cumhurbaşkanlığı, Yüksek Mahkeme, arkasından UBP. Budur yani sizin hayal ettiğiniz memleket. Sonra bu memleketin başkaları tarafından ciddiye alınmasını istersiniz. Önce siz kendiniz ciddiye alacaksınız kendinizi. Ama siz gayri ciddi olduğunuz için, sadece tek derdiniz kamu kaynaklarını çalmak olduğu için ciddiyet namına bir şey kalmadı ya. Sonra da onun şeyidir, bu bunun şeyidir. Ne? İşte ortada her şey. Her şey ortada.
0: Evet.
1: Her şey ortada. Bakanlıklarda yaşanan izdiham ortada. Son güne kaldı da ya siz kaç günlük hükümetsiniz? Kaç gündür, kaç yıldır iktidardasınız? Neçin son güne kaldı? Ne demek son güne kaldı zaten? Söz verdiydik de son güne kaldı. Gene partizanlık şeyi var burada da.
0: Tabii.
1: İlanı var.
0: Evet.
1: Ne demek son güne kaldı?
0: Bak bu konuda da şöyle bir şey var. Şimdi bu konuyla alakalı olarak en son Ünal Üstel kürsüye çıktı ve dedi ki yahu dedi biz hiç partizanca adımlar atmadık. CTP'li gençlere bile verdik şeklinde bir ifade kullandı ya. Evet. O işin gerçek yüzü de öyle değil. Bu konuyla alakalı az önce bir tane CTP gençlerinden bir isimle konuştum. Çok değerli bir isim ama şu an ismini söylemenin pek bir anlamı yok. Hı-hı. Kendisinin geçtiğimiz yıl, bak geçen sene 2025 yılında belediyeye vermiş olduğu ev üzerime ev yoktur belgesi var. Annesi demiş ki kendine ya kızım git yap bak bölgemizde belki kalın bir arsa verirler sana falan gibisinden bir talebi olmuş annesinin. Bu da gitmiş almış üstüme ev yoktur belgesi götürmüş mal şeye belediyeye ve belediyedeki belge bir senedir orada duruyor. Geçtiğimiz hafta bir anda bu insanın annesine bir telefon geliyor İçişleri Bakanlığı'ndan. Bakanlık diyor ki geçen hafta çocuğunuz adına hak sahiplik belgesi hazırdır ama rezerv yoktur. Hak sahiplik belgesini yani kırsal kesim arsası almak adına hani kuraya muraya da girebilmen adına ihtiyaç duyulan hak sahiplik belgesini gelip alabilir diyor. Bir senedir belediyede duran şeyi nedense seçimlere bir hafta kala hazır hale getiriyorlar. Bir sene boyunca hiç getirmiyorlar. Ondan sonra da çıkıp biz CTP'li gençlere de verdik diyorlar. Verdik dedikleri şey hak sahipliği belgesi. Verdik dedikleri şey bir arazi falan değil. Sırf verdik diyebilmek için hak sahipliği belgesi veriyorlar rezerv olmayan köylerde.
1: Bu propagandayı bilerek yapıyorlar ha. Yani bizden sorulur devletin arazileri demeye getiriyorlar. Evet. Hani devlet hangi partiden olursanız olun benden geçer bu işler diyorlar. UBP örgütünden geçer bu işler diyorlar. Bu da bilinçli bir propagandadır.
0: Tabii.
1: Benim diyor arsayı dağıtma erki bendedir diyor. Anlatabildim yani bu bilinçli bir propagandadır. İstersen Doğuş Derya'yı bir dinleyelim. Bugün Meclis Genel Kurulu'nda bu konuları konuştu. Çok önemliydi. Bu detaylar orada paylaştı. Doğuş Derya'yı dinledikten sonra hem bu konuya hem de diğer konulara devam edelim. Şimdi gözümüzü meclise çeviriyoruz ve Doğuş Derya bu konuda neler söylemiş bir dinliyoruz.
2: Parti devlet bütünleşmesi yarattığı Ünal Üstel hükümetinin şu örnekte bile çıkıyor. UBP Akdoğan örgütü bir duyuru yayınlayarak diyor ki Başbakanımız Ünal Üstel, İçişleri Bakanımız Dursun Oğuz ve Mesarya Belediye Başkan adayımız Hasan Adahan, Akdoğan Örgüt Başkanı İsmail Karda'nın çabaları ile yıllar sonra Akdoğan'da kırsal kesim arsası için hak ediş belgeleri İçişleri Bakanlığı'nda vatandaşlarımıza dağıtılacaktır. Hak sahibi vatandaşlarımızın belgelerini teslim almak üzere belirtilen tarih ve yerde hazır bulunmaları önemli rica olunur. Tarih, yer ve saat bildiriyor. Ondan sonra da diyorlar ki belge teslimi sırasında gerekli kimlik kartlarınız yanınıza getirilsin. Başvuru yapamayanlar UBP Akdoğan örgütüyle iletişime geçsin. Altında da iki fotoğraf. Biri Ünal Üstel, öteki belediye başkan adayınız. Sayın Dursun Oğuz babasının malını dağıdırdı. Sanki kız kardeşi alamamış diye kürsüden şikayet ediyor. Siz devletin kaynaklarını Ulusal Birlik Partisi'nin Ocak örgütü üzerinden dağıtmayı İçişleri Bakanlığı'nın yetkisine giren bir konuyu UBP Ocak örgütü belediye başkan adayının propagandasını yaparak dağıtacağını söylüyor. Bunun normal olduğunu düşünüyor musunuz? Sorun budur. Dünyanın en normal şeyini yapıyormuş gibi ve CTP sanki gençlerin kırsal kesim almasına karşıymış izlenimi yaratmaya çalışan Dursun Oğuz, bunun gayri ahlaki olduğunu, gayri yasal olduğunu saklamaya çalışan Dursun Oğuz, örgütlerinizin bu şekilde yayın yapıyor olmasıyla ilgili ne diyeceksiniz? Ve Kıptek size bağlı değil, yok helmet takmadıydınız, yok kulaklığınız yoğdu. Yıllarca yatırım yapılmasını engelleyerek Kıptek'in batırılması için elinizden geleni ardınıza koymadınız. UBP olarak atadığınız kişiler yüzünden bugün zarar eden kurum mali raporlarını açıklamayan, işçilerin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayan ve ayrıca usulsüz terfilerle orayı babasının çiftliği haline getirmiş bir yönetim anlayışı var orada. Lütfen. Ne oluyor?
3: Toparlayalım.
2: İstediğim gibi konuşuyorum. Sizin sırayla bakanlarınız çıkıyor oraya ve 62'yi istismar ediyor. Aklınıza gelmiyor.
3: Aklınıza.
2: Ben istediğim şekilde soracağım bu soruyu. Çünkü bu cevapları halk adına istiyorum. Anlatabildim mi?
3: Sorunuzu toparlama, sorun o
2: toparlama.
3: Zaman.
2: Hadi siz kendinizi toparlayın önce. Memleketi sorunuzu mahvettiniz. Sorun. Memleketi mahvettiniz. Siz kendinizi toparlayın. Sana soracak değilim. Sen de çıkıp açıkla bakayım o gübreleri bilmem neleri. Hadi çık açıkla. Sırayla. Sıra Ünal Üstel adına gübre dağıtırsınız. Şu onu da açıklayın. Yani artık anlatabiliyor muyum? Hasan Bey buyurun lütfen. Buyurun. Parti.
0: Evet. Gerçekten çıkıp
1: memleketin böyle açarsınlar. Bir özetini bir konuşmada anlattı sevgili Doğuşderya.
0: Evet.
1: Ne söyler bunun üstüne?
0: Memleketin gübresinin çıktığını bir kez daha bu şekilde ortaya koyuyor. Doğuşderya yaptığı açıklamayla. Az önce ekrana getirdiğimiz o belgenin aslında tamamını okuyor Meclis Genel Kurulu'nda ve soruyor Dursun Oğuz'a, Hasan Taço'ya, Ünal Üstel'e, diğer UVP'li yöneticilere soruyor. Diyor ki bu nedir? Bana bunu söyleyin, bu nedir? Daha 10 dakika önce Dursun Oğuz çıkıyor kürsüye ve diyor ki biz hiç partizanlık yapmadık. Yaptıysa çıkarıp gösterin. Böyle öfkeli de söylüyor bunu. Çok öfkeli.
1: Öfkeli söyleyince olur çünkü.
0: Tabii. Bunun üzerine Doğuşlar'a bunu söyleyince Dursun Oğuz diyor ki bu partiyi bağlamaz. Olmadı. Partiyi bağlamadı bu kısmı. Hangi kısmı bağlar partiyi sorma sahip? Tam olarak neresi bağlar? Ben de emin değilim ama partinin şeyi değil diyor. Dursun Oğuz. Resmi şeyimiz değil bizim o diyor. Neresidir? Resmi olmayan şeyimiz değil.
1: Neresidir
0: bu?
1: Şey? Yani resmi şey neresidir?
0: Resmi şeyleri nerededir bilmiyorum ama Dursun Bey'e göre örgüt başkanı resmi şeyleri değil, gayri resmi şeyleridir. Ulusal Birlik Partisi'nin örgüt başkanı, Ocak örgütü başkanı resmi şeyleri değil. Bunu da böylelikle öğrenmiş bulunuyoruz. Şeylerin durumları böyle.
1: Şimdi dedi ya hep şeyden giderik. Allah'ım yarabbim bu da kötü bir şey.
0: Evet tabii.
1: Deyip yine şey dedim.
0: Evet.
1: Dedi ya Dursun Oğuz biz partizanlık yapmadık. Bir tane çıkarın gösterin.
0: Bir tane çıkardık gösterdik.
1: Bir tane daha gösterelim. Sevgili Perin 1-2 dakikaya hazır edecek. Gene bir tane daha Dursun Oğuz'u kırmayalım. Biz tabii hiç kırmak istemeyik. Bunlar son bir haftanın şeyleri ha?
0: Tabii şeyleri.
1: Partizanlıkları. Yani birazcık oturup yani bir böyle 15-20 dakikalık çalışmayla yüzlerce, binlerce partizanlık, yüzlerce, binlerce yolsuzluk, usulsüzlük gösterebilirdik çok rahat. Ama yani çok kısa, hemen yani bu seçim yasaklarının öncesinde ne yaptınız partizanlık adına, partizanlığı konuşuyoruz bugün. Bir iki tane örnek gösterebilirdik size ki hafızanız yenilensin. Hafızanız yenilensin.
0: Evet.
1: Biz ne yaptık diye toplumu kandırmaya çalışmayasınız Meclis Genel Kurulu'nun kürsüsünü kullanarak. Yani yalan demeyeyim ama yanlış bilgi vermemiş olasınız topluma diye. Sizi düzeltmek adına gösterelim size neler yaşandığını. Yani izleyicilerimiz bu konuyu çok iyi takip ediyorlar, biliyorlar. Yeni Üzerin takipçileri, Kanal Sim'in takipçileri bu konuyu çok iyi biliyorlar ama evet. Dursun Oğuz'a evet. Mesela bir tanesi de bu.
0: Evet.
1: Bakın. UBP'ye Lefkoşa'nın göbeğinde UBP merkez binası yapılması için 16 dönüm arazi, devlet arazisi. Yıllık bedeli 12 bin TL. Yani aylık bedeli 1000 lira.
0: Evet.
1: 1000 liraya dere boyunda Germiye'ye doğru 15 Kasım Üniversitesi'nin arkasında devasa arazi sizin olabilir. Sizin olabilir. Siz kimsiniz? Ulusal Birlik Partisi. Biz hiç partizanlık yapmadık. Aha bak belge de var yanında. İddia değil, duyum değil. Bazılarının böyle böğre böğre anlattığı öyle değil. Duyum falan yok. Belgesi de var orada. Alınan kararın belgesi.
0: Evet.
1: Aha belgesi inan. Aha parselleri inan. Kendi partinize. Bu da partizanlık değil. Dursun Bey. Bu da gol değil.
0: Tam olarak literali partizan. Yani partiye yönelik
1: tam
0: şey
1: partizanlık. Yani. Aynen. Partizanlık.
0: Aynen. Tam olarak.
1: Yani çıkarın gösterin. Alın işte. Alın. Daha ne?
0: Daha ne kadar?
1: Daha ne? Daha ne olur yani bunun üzerine? Ne söylenir? Bir de çıkıpsa şunu deseler çok daha samimi Ertuğrul. Biz ilk devletin partisi. Biz karar veririk bu işe. İstediğimiz araziyi kendimize alırık. İstediğimizi istihdam ederik, istediğimizi işe alırık, istediğimizi kırsal kesim arsası sahibi yaparık.
0: Tabii ki rahatlık bu konularda diyorlar.
1: Hepsini yapabiliriz çünkü memleket bizimdir.
0: Tabii.
1: Size ne? Size ne?
0: Mesela bu seçim yasaklarına sağlar kala yaptıkları atamalar örneğin. Değilim ki İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimlerin Müdürü mevkiine Mehmet Öztürk atanmış. 6'sında yani 7'sinde seçim yasaları vardı. O seçim yasalarına birkaç saat kala yapılan atamalardan biri. Yani tanımıyorum Mehmet Öztürk'ü, bilmiyorum. Tanıyorsam da hatırlamıyorum ama örneğin seçim yasaklarından itibaren hiçbir şey yapamayacak olan, karar üretemeyecek olan bir daire müdürü neden atanır? Neden önceki yerinden alınır ve bu atanır? Hangi gayeyle yapılır? Sana söyleyeyim hangi gayeyle yapılır? Bir müdür 3 ay boyunca müdür olarak atanırsa ve o 3 ayın sonunda görevden alınırsa, istifa ederse, emekli olursa o 3 ay o koltukta kaldığı için para otomatik olarak emeklilikte de, ikramiyede de, maaşında da artık tamamen müdür olarak kalır. İşte bu yüzden. Evet. Bu yüzden atanıyor.
1: Bak belgeye, evet. Bak parsellere, bak araziye. Biz hiç partizanlık yapmadık.
0: Hı hı.
1: Kimsiniz siz? Hangi memlekette yaşarsınız? Nereden geldiniz? Kimlerdensin yani? Yani bizim gördüklerimiz bununla bu belge yalan mı? Bir kişi çıkıp bu haberi yalanlamadı. Yalanlayamazlar da.
0: Evet.
1: Konuya muhatap.
0: Bugün mecliste gündeme geldi ama hiçbir şekilde yalanlamak istemediler.
1: Tabii tabii. Ünal Bey eğitimli çıktı bugün propaganda ekibi tarafından.
0: Tabii konuşturulmadı.
1: Evet bu konulara hiç girmedi. Kendine az Türkçesiyle
0: tabii.
1: Bir şeyler söyledi. Anlayanlar bir şeyler anladı, anlamayanlar da artık anlar gibi yapsın. Dolayısıyla memleketin geldiği nokta budur.
0: Bu. Yani dediğim gibi bu gösterdiğin var. Bu son dakika atanan müdürler var. Hiçbir şekilde adım atamazlar. Hiçbir şekilde karar üretemezler. Böyle dur yere dağıtılmış hak sahibi olmamasına rağmen ki kesinlikle bu arada gazinoların tümü kapatılsın o ayrı bir konu da dur yere bazı gazinolara yani artık izin alma yetkisi olmamasına rağmen izin dağıttılar. İzinler verdiler. Yani 2024'te örneğin bir tanesinin artık gazino açma izni ortadan kalktı.
1: Yasa dışı.
0: Yasa dışı şekilde ona gazino açma izni verdiler falan. Ya böyle bir sürü onlarca yüzlerce partizan, adaletsiz bir sürü kararları var. Bununla biz aptalık. Hiçbirini görmedik. Yurttaş olarak söylüyorum, gazeteci olarak değil. Görmedik biz bunları.
1: Öyle zannediyorum.
0: Ve kalkıyor. İçişleri Bakanı ya kalkıyor ve meclis kürsüsünde o yüce dediği şeyin kürsüsünde biz hiç partizanlık yapmadık. Yaptıysak çıkarın gösterin diyor. Biz de çıkarıyoruz gösteriyoruz sevgili Dursun Oğuz.
1: Gidelim yani, gidelim yeniden arşivini verelim Dursun Bey'e.
0: Evet.
1: Böyle kamyonla.
0: Yığalım
1: önüne kamyonla.
0: Bugüne kadar da yapmadık diyor.
1: Hiç.
0: Yani kendi yapmamış öncekiler de yapmamış.
1: Hiç yapmadı.
0: Evet.
1: Yalan söyler.
0: Bir tane çıkarın gösterin diyor.
1: Bir tane.
0: Keşke cümlenin devamını da getirseydi. Bir tane çıkarın gösterin istifa edeceğim diyebilseydi ama diyemedi onu.
1: İstifa etsene etmesene artık 1,5 aylık ömrü kalmış nisabı olmadan bugüne kadar görev yapmış yasa dışı işlerin hükümetinin İçişleri Bakanı şimdi istifa etsene etmesene. Bakanlığının ilk yıllarında ilk aylarında olur o söylediğin. Şimdi yani Dursun Oğuz istifa etsene etmesene. Vereceği zararı verdi memlekete. Ya da Erhan Arıtlı görevden alındı. Ne oldu yani? Vereceği bütün zararı verdi memlekete.
0: Evet.
1: Kutuplaştırdı memleketi. Yaptığı işler ortadadır. Denetlemeyerek, sorumluluk almayarak. Saymayalım şimdi. Vereceği bütün zararı yani istifa etsin. Artık etmesin vallahi kalsın.
0: Evet.
1: Kalsın da oradan onları bu görevden görevden alma şerefini bu toplum yaşasın.
0: Kesinlikle.
1: Bu toplum kendi yaşasın o şerefli anı. Az kaldı ona.
0: Evet. Bu konuyu kapatmadan yorumlara bakalım. Evet. Yeni düzene bakıyorum.
1: Niçin yeni düzene bakalım? Çünkü hazırdı ya.
0: Ya ne bileyim işte var. Ayhan Kuşçu, hep önümde yeni düzen açık ama ha, evet, ayrımcılık evet. yapmıyorum. Ayhan Kuşçu iyi yayınlar diliyor. Aslan Ali Sevhan iyi yayınlar, başarılar diliyor. Ay Cengiz abim hoş geldin. Neredesiniz ya diyor. Göremiyoruz sizi. Kaç zamandır diyor. CTP'de dağıdırdı diyor. Siz evet. de dağıdırsınız diyor.
1: Biz? Biz dağıdırık aslında.
0: Yok CTP dağıdırmış. Siz de gidin alın müracaat edin diyor. Ertuğrul stresten zayıflamışsın, sağlığına dikkat et diyor. Çok oh. teşekkür ederim.
1: Bak.
0: Sen de kilo almışsın diyor.
1: Oh, hayırlısı.
0: Vay be Cengiz abi.
1: Cengiz evet. Bey çoktanlar yoktur diye.
0: Evet.
1: Bizdeki gitti. Değişiklikleri yeni gördü.
0: Evet. Nadir Kılgın iyi yayınlar diliyor.
1: Cahit
0: evet.
1: Koreli iyi günler, iyi yayınlar, güzel aydınlık günler dilerim. Sevgiler, selamlar. Kamu kaynakları, Mandirgalı Başbakan. Kendi malı gibi dağıttı, ne olacak? Şimdi başsavcılık göreve, seçim sonrası başbakan yargılanmalı diyor.
0: Evet.
1: Oslo son gün İçişleri Bakanlığı önündeki otopark alanı dolmuştu. Mahalle araları 3-4 mahalle dolmuştu. Aracı koyacak yer bulamadım açıkçası. Bugün gittim, otopark %50 doludur normal şekilde.
0: Evet.
1: Mehmet Ali Özdemir hoş vakitleri, iyi yayınlar dilerim. Tatlısu'dan selamlar demiş. Oslo Dışişleri'nin toplantı salonu da arsa dağıtımı için doluydu. Evet. Reşat Sermet, UVP yüzünden dağılımda ülkemizden sürgün edildik demiş. Faysal Türkay, Fotalı partizanca bu dağıtılanlar, bu kadar ayyuka çıktı madem, gelecek hükümet iptal edecek mi?
0: Evet. Bu konuda CTP lideri Sılav Sarinceli bir açıklama yaptı, dedi ki
1: hukuk dışı vurgu yapıyor. Hukuk dışı vurgu
0: evet,
1: var.
0: Evet, diyor ki eğer yasaya aykırı bir şekilde yapıldıysa herhangi bir arsa dağıtımı, herhangi bir şey, biz bunun üstüne gideceğiz sözünü veriyor. Yani iptal edecekler. Bunu da belirtmiş olalım.
1: Pembe Halil iyi yayınlar, merak ve ilgiyle izlerim. Gönlümden geçen Doğuş Hanım çok donanımlı. İnşallah İçişleri Bakanı olur. İyi de yöneteceğine inanırım demiş. Feysan Türkay Fotalı, kendi partilisi olanlara aynı aileye ikişer tane normal vatandaşa da başvuru kabul etmeyen muhtarlar var bahanelerle. İnternet sitesi başvurulara kapandı demiş. Erdal Dolu iyi yayınlar dilerim. Memleketin gelmiş olduğu durumu çok güzel anlatmış Doğuş vekilim, anlayana demiş.
0: Evet. Yorumlarımız böyle. Geçelim.
1: Melih Sonat, Serkan Hoca, Onur Derya, Turgay Gamar, Hülya Öztürk, Serkan Özünlü, Fatoş Kaynakoğlu, Hayati Benli, Erdal Dolu, İsmail Yazgan, Gönül Adataş, Fahri Arabacıoğlu, Mehmet Ali Özdemir, Sabiha Sağman, Reşat Sermet, Oslo, Meryem Seval, Akayoğlu, Emir Acaro, Oz, Birgül Koçero, Cahit Koreli bizlerle birlikte. Yağmur Özdil, Onur Derya, Emine Çağlar, Tümay Tüyan, Fahri Arabacıoğlu, Nadir Kırgın, Biricik, Gürsel, okuyamadım orasını, Önsel Gülsüm Altınışık, Osman Koncay bizlerle birlikte. Bütün izleyicilerimize çok çok teşekkür ederiz.
0: Evet. Geçelim istersen Elsen konusuna. Bugün dördüncü gününde elektrik kurumu çalışanlarının grevi. Grev dün gece yasaklandı. Kim tarafından? Hükümet tarafından. Kim tarafından? Yönetim kuruluna, genel müdüre, genel müdürün, yönetim kurulunun, Kıptek yönetiminin bağlı olduğu bizzat Ünal Üstel tarafından evet. dün akşam grev yasaklandı ama emekçiler, biz sizin yasağınızı dinlemiyoruz. Bize göre yapılması gereken şey nettir. Biz yaşam hakkımızı elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz ve siz iş sağlığı ve güvenliği konusunda adım atana kadar hiçbir şekilde hiçbir trafoya falan giriş yapmayacağız diye vurguluyorlar. Bu çok önemli. Bu grevin devam ettiğine işaret ediyor. Dün akşam yeni bir gelişme yaşandı. Dün akşamdan başlamak gerekirse. O da şu. Kıptek Yönetim Kurulu ile sendika bir toplantı yaptı. Ve toplantıda açık ve net bir şekilde şu ortaya çıktı. Kıptek'in yani yönetim

0: Demirtaş'ın geçtiğimiz perşembe günü trafo patlamasında ağır yaralanan, yoğun bakıma kaldırılan Arif Özkıracın çalıştığı günden sorumlu isim idi. Yani böylesi bir facianın sorumlularından birini o gece seçim hesaplarında iddiaya göre bir dakika kala maalesef terfi ettirdi. Bu yönetim ve üstüne üstlük ben o bir dakika işine bir yurttaş olarak inanmıyorum. Yalan. Bence seçim yasaklarını da ihlal ede ede bunu yaptılar.
1: Yalan. Bu yalan. İki tane yani çok var da iki tane dikkat çekici skandal yaşıyoruz. Ve bu artık yüreklerimizi sızlatmaktan öteye gidiyor. Birincisi senin bahsettiğin Arif Özkıraç'ın bir kurum çalışanının yanarak ağır yaralanmasına sebep olan insanların seçim yasakları içerisinde terfiyle ödüllendirilmesi.
0: Evet.
1: Hepimiz neyden bahsediyoruz bu korkunç kazadan sonra? Sorumlular yargılansın, sorumlular hesap versin, polis nasıl bir soruşturma yürütecek, ne olacak, ne bitecek derken sorumlular terfiyle ödüllendirildi. Bu karar elektrik kurumu çalışanlarının ve Kıbrıs Türk toplumunun vicdanında çok derin bir yara açtı.
0: Evet.
1: Aldıkları terfi zehir zıkkım olsun. Aldıkları karar başlarına yıkılsın. Bir insanın yaşamı ile oynayanların, canı ile oynayanların ödüllendirildiği saçmalık düzenini daha fazla yaşamak zorunda değil bu toplum. Bu karar toplumun vicdanında ve elektrik kurumu çalışanların vicdanında çok derin yaralar açtı. Bu birincisi. İkincisi, yetmedi yani bu skandal karar. Yetmedi bu utanmazlık, aymazlık, bu vicdansızlık. Çıktı bu kurumun yönetim kurulu başkanı televizyona ve dedi ki, verelim sevgili Pervin o grafiği. Ne dedi? Yalnız başına gitti Arif dedi, trafoya dedi, biz göndermedik ya dedi.
0: Tuttuk kendi kolundan da soktuk trafonun içine diye de sordu. Pişkince bir...
1: Ya bu
0: bak ya, elinden
1: tutup da trafoya götürmedik dedi.
0: Evet.
1: Yani Arif elektrik kurumu çalışanı trafoya gezmeye gittiydi. Yoksa bu memleketin elektrik kurumunun bir sorununu çözmek için mi orada bulunuyordu? Yani bu nasıl bir açıklamadır? Nasıl bir savunmadır? Nasıl bir vicdansızlıktır? Ya güzel bir şey söylemek varken, kendi çalışanınızın yanında olmak varken, insanlık varken bu edilecek laf mı? Bu kullanılacak cümle mi? Sen bu korkunç kazaya sebebiyet olanlara terfi verip ödüllendiriyorsun. Dönüp bir de böyle bir laf ediyorsun. Yazıklar olsun be. İnsanlığımızdan utandık. Evet. İnsanlığımızdan utanır noktadayız. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda yaşananlar nedeniyle. Ve bu adamların arkasında Önal Üstel var. Biz bu rezaleti, biz bu vicdansızlığı, biz bu insanlık dışı muameleyi toplum olarak ve emekçiler olarak daha ne kadar yaşayacak? Neden bu vicdansızlığı yaşıyoruz biz? Arif bu lafları duyacak ne kabahat işledi yahu. Ben kendi gözlerimle gördüm, gazeteci dostlarım kendi gözleriyle gördü. Günlerdir elektrik kurumundayız biz. Ya ağlıyor insanlar, ağlıyor hüngür hüngür. Ölmek istemiyoruz diyorlar ya. İş güvenliği için karar alın diyorlar. Partizanlık yapmayın diyorlar. Yasaları ihlal etmeyin diyorlar. Bu laflara maruz kalıyorlar. Ağlıyor ya sendikacılar. Dakikalarca ağladılar. Gizli saklı. Çok ağır, çok travmatik günlerden geçiyoruz yine.
0: Evet.
1: Sen geçen gün dedin ya, minik bir KKTC'dir elektrik kurumu. Her şeyin içinde olduğu, KKTC'nin bütün kirli, çirkin özelliklerinin içinde olduğu bir durumdur elektrik kurumu. Evet. Her şey var. Her şey. Vicdansızlık, partizanlık, yasa dışılık, adam kayırmacılık, yolsuzluk, usulsüzlük, ihaleye fesat karıştırma. Hepsi var. Ama artık bu konuşmalar, bu vicdansızlık sınırı aşan noktaya geldi. Korkunç bir durum yaşanıyor.
0: Maalesef.
1: Maalesef.
0: Bu konu bugün mecliste gündem oldu. Ve Gürsel Uzun'un, yani yönetim kurulu başkanının, Kıttek yönetim kurulu başkanının yalan söylediği bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü bu açıklamasının devamında diyor ki, Arif o gün o patlamanın olduğu noktaya yalnız gitti diyor. Bu büyük bir yalan. Bunu en baştan beri biz de söylüyorduk. CTP milletvekili ve grup başkan vekili Asım Akansoy diyor ki, olay anında orada Arif yalnız değildi. 3 mühendis ve 3 personel vardı. Totalde 6 kişiydi orada. Ve Gürsel Uzun, Kıptek'in yönetim kurulu başkanı, Kıptek'ten sorumlu, en sorumlu insan evladı, diyor ki, aldığım duyumlara göre Arif o gün trafo patlamasının olduğu günkü arızaya yalnız gitmişti. Kimden duyum aldın ya sen? Sen biriyle konuştun mu ya bu konuyu? Sen bir kişiden olsun Arif'in ne yaşadığını anlatması için soru sordun mu? Hastaneye gittin mi? Arif'in ailesiyle görüştün mü? Birine bir şey sordum ya o günle alakalı. Bence hiçbir şey sormadı. Çünkü o günden beridir, hatta o günün birkaç gün öncesinden beridir, seninle bu yayında ilk kez duyurmuştuk. Bu son cumartesi değil, ondan önceki cumartesinden beridir. İstihdam ve terfilerle uğraşıyorlar. Umurlarında bile değil Arif ya da sendikanın talepleri. Çünkü onların beyinleri nasıl çalışır? Onların beyinleri şöyle çalışır. Birileri talepte bulunduysa kesin altında başka bir şey vardır. Birileri bir şey söylediyse kesin işin içinde para vardır. Başkasının baskısı vardır. Bilmem ne vardır. Çünkü onların kafası öyle çalışır. Onların yaptığı her bir açıklamanın altında başka bir şey vardır. Samimi bir yaşam hakkı mücadelesini altında başka bir şey varmış gibi değerlendirirler. Ve onlarda da bu anlamda büyük suç bulmuyorum. Çünkü kendi beyinleri öyle çalışıyor. Ve bu sendikacıların beyinlerinin de öyle çalıştığını düşünüyorlar. Ama unuttukları bir şey var. Arif yıllardır o sendikada görevli, yıllardır Kıptek'te çalışan bir emekçi, işinde iyi, başarılı bir insan, bir ailesi var. Ve Arif şu anda yoğun bakımda, insanların, sen de bahsettin, özellikle Ahmet Tuğcu gidip onu gördükten sonra hem alanda hem kendi arabasında hem başka yerde adam hüngür hüngür ağlardı. Adamı daha önce dışarıda gören var mıdır bilmiyorum ama böyle tabiri caizse derler ya ayı gibi diye. Öyle bir adam yıkıldı. Ağlar ya hüngür hüngür. Arif'in halini gördükten sonra adam meslektaşının, birlikte çalıştığı iş arkadaşının, mücadele yoldaşının durumunu görünce ağlıyor. Diğer üyeler ağlıyor. Yöneticiler ağlıyor. Ama Kıptek Yönetim Kurulu'nun asla ama asla umurunda olmuyor. Çünkü kurum onların umurunda değil. Umurlarında olan şey o binanın içerisindeki işleyiş değil. Onların tek umurunda olan şey bu kurum Maliye Bakanlığı'ndan sonra KKTC'deki en büyük bütçeye sahip olan kurumdur. Özerktir iddiaya göre. Ama başında bu insanlar ve Ünal Üstel var. Ve bu insanların en iyi bildiği şey de parayı döndürmektir. Oradaki parayı döndürmek için orada var oluyorlar. Umurlarında bile değildir. Şu an bizim konuştuğumuz şeyler de umurlarında değildir.
1: Umurlarında olsaydı Ertuğrul zaten şimdi uzlaşı olurdu. Eylemin dördüncü günündeyiz. Ve herhangi bir uzlaşı yoktur. Herhangi bir uzlaşı zemini de yoktur. Dediğin gibi aynı dil konuşulmadığı için bir zeminde bulunamadı şu ana kadar. Bu işin bedelini de toplum şu anda ödüyor. Sendika ve emekçiler ödüyor. Memleket bu işin bedelini ödüyor. Biz burada bu konuları konuşarak, başka şeyler konuşmamız gerekirken bedel ödüyoruz. Herkes bedel ödüyor ama Henüz bir sonuç ne yazık ki yok.
0: Bu arada Gürsel Uzun bugün bir açıklama daha yaptı ve dedi ki Bakanlar Kurulu'nun grev yasağı kararına uymayanlarla ilgili işlem başlatacak. Yani mesela Gürsel Uzun Kıptekin genel müdürü olan adam hani kendisinin Arife ve diğer çalışanlara iş güvenliği kapsamında teçhizat sunması gereken birey olan genel müdürü. Hani Arif'i oraya güvenliksiz şekilde gönderen genel müdürü bir şekilde ona yönelik bir soruşturma başlatması gerekirken kendisi bence ben olsam harakiri yapardım. Harakiri yapması gerekirken yani böyle alıp bıçağı şu şekilde kendi kendine çünkü benim yüzümden adamın birinin başına gelene bak deyip önce istifa ederim sonra harakiri yaparım. Bunları yapması gerekirken kendi üzerine soruşturma başlatılması için ya da ben artık çıplam gelin istediğinizi yapın benim sorumluluğumdaydı ve ben yaptım demesi gerekirken arkadaşları için ve ölmemek için yaralanmamak için mücadele eden insanların bağıran insanların ya bize bu kıyafetlerden alın diye yalvaran insanların hakkında işlem başlatma kararı aldılar. Evet. Grev yapamazsınız siz hiçbir şekilde grev ve eylem hakkına sahip değilsiniz siz gideceksiniz güvenlik tedbiri alınmadan o kadar yüksek voltajlı cihazların içinde uğraşacaksınız. Patlarsa da yüzünüze patlasın. Giderik başka bir şeyi partizanımızı istihdam ederek senin yerine koyarık. Hem oy da kazanmış olurum. Bu bakış açısı budur. Başka bir şey değil. Adamları ölüme sürüklemeye çalışırlar ya. Adamları resmen ölüme sürüklemeye çalışırlar. Toplu iş sözleşmesini imzalamazlar. İşçi hakları anlamında hiçbir adım atmıyorlar. Çünkü yani daha nasıl ifade edebilirim kelimelerimi seçerek kullanmak istiyorum ama bu kadar arsızlık, bu kadar paraya tapma hali ben hayatımda görmedim ya. Görmedim. İşte burada örneği var benim önümde. Şu an Gürsel Uzun'un ve Ünal Üsten'in fotoğrafı var diye bilgisayarımı gösteriyorum. Orada Sıla Hanım var. Ama dediği gibi Kıptek'te iş güvenliği yok. Liyakatsızlık can alacak noktaya gelmiş durumda. Tam olarak olan bu. Maalesef.
1: Yağız Adal kimsesi ama kimsesi bizi bu kaostan kurtaramaz demiş. Yeşim Ada Demir merhaba. Kıbrıs Türk Petrolleri süresiz greve gidiyor. Konuyla ilgili alakalı bir bilginiz var mı?
0: Evet.
1: Deviş'in bu noktada bir mücadelesi var. O konuyla ilgili de bilgimiz var. Ayrıca Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası'nın Kalkınma Bankası'nda bir grevi vardı. O sonuç verdi ve borç ve kredilerle ilgili kararlar ertelendi. Sendikalar birçok noktada partizanlığa dur demeye çalışıyorlar.
0: Yani bu arada Kıbrıs Türk Petrolleri'ndeki olay özetle şu. Şirket diyor ki biz Ercan Havalimanı'nda faaliyet değişikliğine gidildiği için küçülmeye gidiyor diyor. Ha. Ama sendika bu konuyu araştırıyor. Çalışanlar bu konuyu araştırıyor. Aslında satışları %50 oranında artmış durumda Kıbrıs Türk Petrolleri'nin. Ama böyle ufak ufak çalışanları atmaca böyle tipik şey hareketi vardır ya sendikalı bir yerde Kıbrıs'ın kuzeyinde ne olur? Sendika taraftarı olanları hakkını arayan insanları bir şekilde ufak ufak işten uzaklaştırırsın. Onun yerine güvencesiz çalışma yolunu tercih etme ihtimali olan insanları ufak ufak yerlerine alırsın. Daha düşük maaş, daha az hak sunarsın falan filan. Bence tamamen orada olan o şirketin şu anda satışları %50 oranında arttı. Ama bu insanları toplu iş sözleşmesine aykırı biçimde ve küçülmeye gidiyoruz iddiasıyla işten çıkardılar. Bence de sendika orada eğer süresiz greve giderse onların da yeni düzen olarak sonuna kadar yanında süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Son olarak şu konuya da girelim istersen. Çünkü vakit çok azalıyor.
1: Evet çok az kaldı vakti.
0: Dayüsen'in bir açıklaması var.
1: Evet.
0: Şimdi geçtiğimiz günlerde Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yine bir seçim yatırımı olarak hangi kurumu kullanalım yahu şeklinde hükümet düşünüyordu. Nazım Bey de demiş ki Dayü kullanalım olur demişler. Ve demiş ki biz en iyisi Dayü'ye istihdam yapalım. Hem de belki bazılarını derse sokmadan maaş da veririk şeklinde bir yaklaşım ortaya koymuş. Yapmış. Ve ben hiç DAEÜ'ye istihdam yapmadım diye açıklama yapmış. Hani senden ya programın başından beridir. Ben hiç yolsuzluk yapmadım derler. Dik alasını yaparlar ve gözümüze baka baka yalan söylerler. Ben hiç partizanlık yapmadım derler. Dik alasını yaparlar. Gözümüze baka baka yalan söylerler. Aynısı Davide'de geçerli. Bu kez kahramanımız Nazım Çavuşoğlu diyor ki ben hiç istihdam yapmadım Davide diyor. Davide'sen çıkıyor ve 29 kişilik liste var. Bunu alın ortaya koyuyoruz diyor. Yani yine yalan söylüyorlar ve yine yalanlar ortaya çıkıyor ama hiçbir şekilde yüzleri tabii ki kızarmıyor. Böyle bir durum.
1: Bitirdik.
0: Evet.
1: Tamamık.
0: Tamamık.
1: Evet. Muhtemelen. Bugün de tam vaktinde bitirdik. Bugün de haber toplantısının sonuna geldik. Yarın yeniden günü gündemi konuşmak için bizler burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, geleceğe açılan

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
3: Bazı başarılar anlatılmaz. Rakamlar zaten her şeyi söyler. Atatürk Öğretmen Akademisi yazılı sınavı sonucunda kayıt hakkı kazanan 102 öğrencinin 44'ü Master Plus'tan. Bu yalnızca bir sınav başarısı değil. Yılların emeğinin, doğru sistemin ve Master Plus'a duyulan güvenin güçlü bir sonucu. Bize inanan, geleceğini Master Plus'a emanet eden tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Bugünün başarısını kutlarken, yarının öğretmenlerini şimdiden hazırlıyoruz. Atatürk Öğretmen Akademisi 2027-2028 hazırlık dönemi kayıtlarımız devam ediyor. Siz de adınızı bir sonraki başarı tablosuna yazdırın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarı tesadüf değil, Master Plus geleneğidir. Bilgi ve kayıt 0533 824 20 19. Master Plus, kazanmak isteyenlerin tercihi.

0: için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444-3376 ve 0392-225-2988.
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Konvasa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın, ödemeyi 2027.

0: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
1: Sim'de müzik devam ediyor. Sizin radyonuz.
2: Radyo Sim.
1: Radyo Sim.
2: Herkesin.

0: Merhaba Kanalsın izleyicileri ve Sim Radyo dinleyicileri. Bir Hak Ediyoruz programıyla yine karşınızdayız. Bu haftaki konuğum ve konuk aldığım kişi aslında sanırım yaklaşık bir haftadır hepimizin gündemini meşgul eden meselelerden biri. Kıptek'teki meseleler, Kıptek'teki olaylar, yaşanan iş kazası ardından oluşan grev koşulları ve sadece tabii ki iş kazasıyla değil birçok nedenle devam eden grev üzerinden konuşacağız. Ağırlıklı olarak iş sağlığı ve güvenliği koşullarının ne kadar eksik olduğunu değerlendireceğiz. Ve aslında güvenli çalışmak bir talep değil haktır başlığını almamın sebebi de iş sağlığı ve güvenliğinin devletin aslında en temelde gözetmesi gereken iş sağlığı ve güvenliğinin çok da önemsenmediğinin en net örneğinin Arif'in yaşadığı iş kazasında olduğunu konuşmak için bugün aslında konu olarak ve bu başlığı konu olarak belirledik. Aynı zamanda da Kıptek'te iş güvenliği, liyakat, toplu iş sözleşmesi ve çalışma koşulları üzerinden de konuğumla değerlendirme yapacağız. Tabii ki konuğum Elsen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever. Kendisini pek çok programda veya yaptığı açıklamalardan da izliyorsunuz. Hoş geldin öncelikle. Çok teşekkür ederim daveti kırmayıp geldiğin için. Çok yorgunsun ve çok
1: elbette
0: yoğunsunuz.
1: Evet. Her şeyden önce ben bu organizasyonu bizim için mümkün kıldığınızdan ve sesimizi vatandaşlara duyurma imkanını sağladığınız için tüm özellikle şahsınızdan ve tüm Sim TV ailesine tekrardan bir kez daha teşekkür etmek isterim.
0: Ben teşekkür ederim. Tabii ki United Media olduğu gibi ilk günden itibaren grevinizi de takip ediyor. Yine iş kazasının olduğu günden itibaren de sizinle birlikte bu süreci takip ediyor. Öncelikle tabii ki bugüne kadar çok fazla değerlendirildi grev sebepleri. Ama bir de senin ağzından duymak istiyorum. Yani niye greve çıktınız? Bazı kamuoyundaki gözler, işte terfiler ve personel alımıyla mı acaba çok fazla ilgilidir gibi pek çok tartışma konusu var. Bir genel çerçevede bize bu olayı anlatırsan sevinirim.
1: Evet, aslında ne ilginçtir greve çıkma sebebimiz diyalogsuzluktur aslında. Bir iletişim kanalı açmak, sorunlara çözüm bulmak amacıyla bir yola çıktık ve uzun süredir gerekli bürokrasiyi yapmamıza rağmen yazılı veya sözlü taleplerimizi yukarı üst mercilere, ki bunlar başta genel müdür Dalman Aydın, bizzat kendisiyle hem yazılı hem sözlü taleplerimiz olmasına rağmen dağıtımların yönetim kuruluna yapılmasına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ilgili taleplerin iş güvenliği ile ilgili yapılmasına, başbakanlığa kimi zaman dağıtım yapılmasına rağmen haklı taleplerimiz sonuçlandırılmadığı, ötelendiğinden ötürü ve özellikle bu hususlarda, acilen iş güvenliği hususlarında da acilen durum öğrenip giderilmesi için defakez bizzat Kıptek Yönetim Kurulu'na randevu talep etmişimdir. Hiçbir dönüş sağlanmadı. Son randevumu da geçtiğimiz Perşembe günü yaptım. Toplantının yapıldığı, Arif'in iş kazası geçirdiği gün. Maalesef yine kapılar açılmadı, kilitlendi, dışarılara çıkılmadı. Yüz döndü. Dolayısıyla aldığımız bazı duyumlar vardı. Ki Ulusal Birlik Partisi örgüt başkanlarından veya üyelerinden seçim yasakları öncesinde örgüt üyelerinin istihdam edileceği yönünde kesin sözler var gibisinden iddialar vardı. Bunun aslını öğrenmek tabii ki muhataplarımızın ağzından çıkacağı sözlerdir ama sözlerle de ne kadar güvenilir olur bilemiyorum. Görüyorsunuz 4 gündür yapılanlarla söylenen sözler de birbirini tutmuyor, ancak kabul edersiniz ya da etmezsiniz o ağızdan çıkacak olan sözlere. Çünkü bir devlet makamının işgal edildiği şahıslar tarafından verilen sözlerdir bunlar. Güvenmek lazım ama yaşadıklarımızla güvenemiyoruz. Çünkü tutarsız sözler bunlar. Nitekim taleplerimiz olan grevdeki taleplerimizin de biliyorsunuz 4 başlıkla toparladıydık bunları. Birincisi iş sağlığı, güvenliği ve iş yasasındaki hükümlerin, yasal sorumlularının uygulanması, uygulatılması noktasında bir görüşme talebimiz vardı. Bir diğeri istihdamlar. İstihdamlar evet kıtlı yönetim kurulunun yetkisindedir. Ancak zaman içerisinde bu yetkide bazı eksiklikler, yasal eksiklikleri hem çalışanlar hem yöneticiler tespit etmiş olup Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu toplu sözleşmesi içerisine ekleyerek imza altına almıştır. Neye ekleyerek imza altına almıştır? İstihdamların nasıl yapılacağı mevzuatını ekleyerek toplu sözleşmesiyle bunu güvenceye almıştır ki istihdamlar da evet Kıptek yönetiminin yetkisindedir. Ancak nasıl yapılacağı ise toplu sözleşmemizde yazmaktadır. Toplu sözleşme ne diyor ki? Siyasi parti örgütü olacaksın demiyor. KKTC vatandaşı olacaksın diyor. İlgili bölümden mezun olacaksın diyor. Aranan niteliklerde. Sınavda başarılı olacaksın. Mülakatta başarılı olacaksın. O zaman Kıptek'te açılan münhallerde işe girmeye hak sahibi olacaksın diyor. Ancak son 5 yılda özellikle istihdamlar geçmiş yıllarda da yapıldığı gibi yine münhalsiz, sınavsız bir şekilde istihdamlar yapıldığı için bu hususta özellikle ikinci maddemiz istihdamların seçim sürecinde münhalsiz veya zaten münhal açacak durumları yoğdu
0: Perşembe seçim yasaklarından dolayı.
1: Seçim yasakları içerisinde istihdam yapılmaması yönünde talebimiz olacaktı. Bunun için görüşme istiyorduk.
0: Ve terfilerle ilgili.
1: Üçüncü maddemizde evet terfiler. Terfi ettirme yetkisi Kıptek Yönetim Kurulu'ndadır. Yasa ile fasıl 171 yasası ile. Ancak nitekim bu konuda da nasıl terfi ettirileceği yasa içerisinde olmadığından ötürü yine

0: Dördüncüsü de biliyorsunuz Kıpta Yönetim Kurulu üyeleri fasıl 171'e göre atanma niteliklerinde buraya atanacak olan kişilerin kendisinin veya birinci dereceden yakınlarının elektrik alanında bir iş veya işletmesinin şirketinin olmaması yönündedir ki bir Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu üyesi olan Barış Tilki'nin de solar enerji, güneş enerjisi üzerine kurulu şirketi vardır. Bu da bu yönetim kurulunda olmasının olmaması gerektiğinin yasalca açık mevzuatında yazmaktadır.
1: Bunu defalarca söylediniz zaten. Onu ilk defa söylemiyorsunuz. Defalarca bunu söylemiştiniz.
0: Gürsel Uzun da bugün bağlantı kurduğu bir televizyon programında kendisinin de bu durumu bakanlar kuruluna şikayet ettiğini ancak görevden alınmadığını söylüyor. Yani fikirlerimiz uyuşuyor ama duruşlarımız uyuşmuyor.
1: Bir de sanırım eylemler esnasında bir basın emekçisinin telefonu kırıldı. O kişinin görevden alınmasını
0: Evet,
1: istediniz,
0: ek
1: değil
0: olarak
1: mi?
0: o kişinin defa kez görevden alınmasını istedik. Bizzat benim istememin sebebi şahsi bir durum değildir. Kadro hizmet şemalarında 3 farklı amirlik görevini yürütecekse bir personel ile bu tamamıyla aynı maaş çekiyor zaten de tamamıyla bir personele fazladan iş yüklemektir. İş akışını yanlış yönetmektir ki amirlik statüsündeki bir kişinin. Dolayısıyla o saldırıyı yapıp telefonu kıran adam aslında bilgisayar mühendisi bilgi işlem bölümünde mühendislik görevini, şube sorumluluk görevini icra ederken amirlik görevine geçmesi için oradaki görevine devam ederek halkla ilişkiler şube amirliği de görevlerine ek olarak eklenmiştir. Aslen halkla ilişkiler şube amiridir Mustafa Harutoğlu. Ve bu görevine ek olarak eski görevini yürütmektedir. Ayrıca görevlendirme olarak personel şube amirliği görevini de yapmaktadır. Bu sendikal olarak zaten kabul edilebilir bir durum değildir ki.
1: Yani oturmaması gereken bir
0: Bahsettiğiniz,
1: koltuğa oturuyor şu anda ayrıca.
0: evet, oturmaması gereken değil, doğru değildir zaten. Eğer
1: Evet.
0: ki tüm bu saydığım amirlikleri tek bir amirlik çatısı altında yürütülebilmesi mümkünse benim Kıptek yönetimime de zaten bir çağrım olmuştur. 3 amirlik bir amir ile yürütebiliyorsa buyurun kadro hizmet şemasında düzenleme yapalım. Bu amirliklerin hepsini kapatalım ve tek bir amirlik çatısı altında toparlayarak ekonomik de fayda sağlayalım. Hem personel olarak hem maddi olarak bir ekonomik fayda sağlayalım. Öyle bir yaklaşımları da olmadı maalesef. Dolayısıyla bu da zaten kabul edilebilir bir durum değildi. Ayrıca personelin de ilgili şahısa karşı bireysel yaptırımlarından ötürü bir negatif yaklaşımı
1: Yani
0: vardı.
1: zaten sorunlar yaşanıyordu kendisiyle
0: Evet,
1: personel
0: sorunlar
1: arasında.
0: yaşanıyordu personelde ve dolayısıyla grevin birinci gününde de bir basın mensubuna saldırması, telefonunu kırması, üzerine ben seni teknecik personeli sandıydım demesi, içindeki o personele karşı olan gerçek duyguları da gizleyemeden o saldırı anında söylemesi, dönüp tekrar basın mensuplarıyla birebir röportaj yaparken odasında bunu ikinci kez tekrarlayarak söylemesi, bunun demek ki bir agresiflik anında hatayla söylenmiş bir kelime değil. Gerçekten çalışana karşı içinde beslediği doğal bir duygunun açığa çıkması, yansımasıdır diye
1: Bir
0: ben
1: de
0: görüyorum.
1: çalışanı tanımaması doğal mı yani bir şube amirinin?
0: Tabii ki çalışanı tanıması gerekir ama büyük bir aileyiz.
1: Yani bence doğal değil.
0: Görevlerimiz yanında onun kusuruna veriyorum.
1: Evet.
0: Ancak kesinlikle tanıması gerekir.
1: Yani.
0: Önceki şube sorumlularımız adına soyadına kadar tanıyordu. Benden daha da iyi tanıyordu. Hatta sendikacılardan bile iyi tanıyordu. Öyle de olması
1: Çünkü
0: gerektiğine inanıyorum.
1: sorumluluğu altında çalışan kişilerdi,
0: Evet.
1: değil mi?
0: Dolayısıyla bu 4 maddenin görüşülüp uzlaşıya yani gerçeğe ve açığa kavuşması için bir görüşme talebimiz vardı bizim. Grev sebebi de oydu. Alışılagelmiş olan yasa dışılıkları, yönetimin tekrarlamaması, iş barışını bozmaması, liyakatsizlikle, kötü atamalar, yahtalı atamalar ile oluşabilecek iş kazalarını önlemektir. Ve nitekim grevimizin dördüncü günündeyiz. Herhangi bir uzlaşı sağlanamadı. Sağlanmamasının sebebi ise gerçek yapıcı adımların Kıptek yönetimi tarafından atılmamasıdır.
1: Kıptek yönetimi bir açıklama yapıp aslında sizin uzlaşıdan kaçtığınızı da söylüyor değil mi? Yani bir girişimleri oldu mu? Yani biz hepsini kabul ediyoruz. Bu şeyi kaldırın. Hatta yasakladılar da bir şekilde. Ha tabii ki o yasaklama hukuken tartışmalı. Yani bir günlük ilan ediyorsunuz grevlerinizi. Böyle süresiz bir grev ilan etmiyorsunuz. O yüzden orası tartışmalı aslında yasaklamaları.
0: Yani bizim yasaklamalarla ilgili herhangi bir bildirim bize gelmedi.
1: Ha söylenmedi.
0: Bizim kararımız
1: yani.
0: Evet. Bizim grev kararımız ortadadır ve yasaldır da. Dolayısıyla bununla ilgili işlem yapacağını, yürüteceğini de söyledi bir yerde. Bu kendisinin görevi değil. Kendisi yürütme değil bu konuda. Kendisinin asli görevleri enerji, üretim, iletim, dağıtımdır. Bu konulara ağırlık versin, personelin iş güvenliğine ağırlık versin. Bir uzlaş çağrısı olmamıştır. Bizzat benim grevin ikinci gününde genel müdürü aramam ile birlikte bir üçüncü gününde bir uzlaşı masası kuruldu. İlk kez dün, bakın grevin birinci gününden beri ada genelinde, çeşitli bölgelerde, bir yerde inşaattan kalas düştü, hatlar koptu. Bir yerde araç direğe vurdu, teller koptu. Bir yerde ağaç dalı düştü, teller koptu. Biliyorsunuz ilk gün hava yağmurluydu. Oksitlenmeden dolayı bazı yerlerde kopmalar oldu. Ve ada genelinde çeşitli arızalar oluştu. İlk günden beri elektrik enerjisi kesik yerler vardır. Ve biz bunlar ile kaygı çekerken ve uzlaşma görüşme çağrısı yaparken Kıptek yönetimi bizimle üçüncü gün görüştü. Üçüncü gün saat 12'de yönetim kurulu üyelerinden Ercan Turan'la Özgür Arıkan ve Dalman Aydın'ın bulunduğu bir toplantı masasında buluştuk. Oradaki bizim taleplerimiz, bize söyledikleri henüz bir yönetim kurulunun terfi kararı almadı. Yönetim kurulunun terfileri gibi yönetim kurulu kararının olmadığı, toplantı öncesinde bunu söylüyorlar. Düzeltiyorum. Birazcık zaman geçti. Karıştırdım.
1: Ama onu söylemiştiniz. Yani sizde terfilerin yapılmadığını söylediklerini.
0: Evet, terfilerin yapılmadığını, istihdam zaten yapılmayacağını, İş güvenlik risk analiz raporlarını ilk toplantıda saat 12'de iş güvenlik risk analiz raporlarını bir inceleyelim. Hukukçumuza danışalım. Sıkıntı yoksa gerekirse Ercan Bey bizzat kendi söyledi. Altına kendisinin de imza koyacağını söyledi. Ancak dedi Mustafa Harutoğlu'nun alınmasına karşıyız. Ondan sonra tekrar değerlendirdi. Bunu tekrar değerlendireceklerini söylediler. Ve oradan ayrıldılar. Akşam aradan 7-8 saat geçti. Akşam saat 7'de ikinci toplantı için çağrıldık. İkinci toplantıya gittiğimizde bu sefer karşımıza tek bir kağıtla geldiler. Biliyorsunuz dedi zaten istihdamları yapmadık. Terfileri de dedi sadece müdür muavinlerine verdik. Kaç kişiye verdiniz diye sorduk. Biri 3 dedi, biri 4 dedi, öteki 5 dedi. Çelişkili cevaplar. Üst düzey kademesinin kendilerinin yetkisinde olduğunu, kendilerinin verebileceğini söyledi.
1: Seçim yasakları girmiş miydi bunu yaptıklarında?
0: Evet, dün seçim yasakları girmişti. Peki dedik, grevin ikinci gününde, salı günü sizin bir açıklamanız var. Grev yasaklarına 2 saat kala. Saat 9.30'da Kıptek'in resmi sayfasından bir paylaşım yaptınız. Bizim önceliğimiz terfi ya da şey değil, böyle bir kararımız yoktur. Sadece prensip karar aldık. Seçimlerden sonrası için böyle bir karar almadığınızı açıkladınız ki öncesinde telefonla da konuştuk, sözlü olarak da söylediniz. Bu kararı ne zaman alıp yürürlüğe koyduğunuzu sorduğumuzda 12'ye bir kala. Bakın ciddiyetsizliğe. Biz 12'ye kadar şeyin önündeydik, kurumun önündeydik, merkezdeydik. Basıncı arkadaşlarımız da oradaydı,
1: ve
0: canlı
1: siz
0: yayındaydı.
1: 12'ye kadar haber verilmesi gerektiğini de söylemişsiniz değil mi siz?
0: Evet, evet. Ne zaman bunu yaptınız diye sorduğumuzda biz dışarıda işte bir ara yaptık, 12'ye bir kala yaptık. Biz geldik yaptık, böyle çelişkili cevaplar içerisinde. Belli ki bir yalan rüzgarı dönüyor orta yerde. Bir ülkenin devlet kurumunu sen orada temsil ediyorsun. Güven verici olman lazım. Sokak adamı değilsiniz.
1: Söylemiyorlar.
0: Tam o sırada AS Başkan Sayın Onur Baloğlu içeriye girdi. Başkanımız Onur Bey dedi. Siz dedi terfi karar aldınız mı dedi. Seninle sabah konuştuğumda haberin yok dedin. Senin var mı haberin öyle bir şeyden? Yok dedi, benim yani haberim yok şimdilik dedi. Yani benim haberim yok ama benden habersiz de alınmış olabilir. Peki dedi, Demokrat Parti'nin İkinci üyesi Mustafa Bey'in haberi var mı? O imza koydum dedi. Yok, onun anneciği hastaydı. Daha zaten gelmedi toplantılara. Ben de hiç görmedim kuruma geldiğini. Yani bakın, bir devlet dairesinin dört tane yönetim kurulu üyeleri arasında nasıl çelişkiler var? Dolayısıyla ve daha sonra bugün sabah şeylerin EBS E-Devlet üzerinden üyelerimize terfilerin gönderildiği bilgisi bizlere, üyeler sendikaya geldi. Bakın ne söylüyor Sayın Gürsel Uzun bugün sabah çıktığı programda. Göstereyim mi böyle? İstihdam yapılmadı, terfi verilmedi. Evet, bunu bugün sabah çıktığı bir bağlandığı televizyon programında söylüyor ve müdür de imzalasın dediler, tamam dedik söylüyor. Halen daha imzalamadılar, imzalasınlar zaten ve terfi yapmadıklarına dair Gürsel Uzun yönetim kurulunun en üstündeki adam. Şayet durum onun dediği gibi ise terfi yapmadık, terfi vermedik. İstihdam yapmadık, terfi vermedik. Ben altına imza koyacağım, bana yazılı versin. Gürsel Bey terfi yapmadı, istihdam da yapmadığına dair, yönetim kurulu kararı olmadığına dair bana yazılı versin. İş güvenliği risk analizlerini imzalayıp bugünden sonra nasıl hareket edileceğini iş güvenliği konusunda bir yazılı mutakabata varalım. Zaten Mustafa Bey'in de görevini başkası yürütmesi için, yani ikinci görevini, görevlendirme, ki bizzat ben Mustafa Bey'le de görüştüğüm zaman bu görevlerin üçünü birden ben yürütmek istemiyorum, yukarıyla görüşün de alsınlar benden, ben istemedim, zorla bana verdiler.
1: Sizden diye. Yardım istedi yani sendikadan.
0: Aslında evet, sendikadan haklı olarak yardım istediydi ben bırakmasını söylediğim zaman. Dolayısıyla Gürsel Bey'in basına verdiği gibi ise durum, terfi vermediğini, istihdam yapmadığını, iş güvenlik analiz raporlarını müdürün imzalayacağını ya da imzalasın onları da, bir yazılı kağıtla bize taahhüt etsin bunları yapmana dair. 10 dakika sonra grevi sürratle kaldıralım ve kaldırmamız da gerekiyor. Gerekiyor çünkü bu ülkede zaten yeteri kadar huzursuzluk var. Bunlara hiç lüzum yok. İlk günden de bitebilirdi bu grev, hiç de olmayabilirdi. Durum şayet böyleyse, en üstteki adamın konuştuğu gibi ise yönetim kurulundaki, bu greve hiç gerek yoktu, ben herkesten özür dilerim. Şayet durum böyle değil.
1: Öyle gerçek, bir şey olsaydı zaten evet. Arif'in yaşadığı kaza olmayacaktı.
0: Tam da onu söylüyorum. Yani. Öyle olsaydı gerçek ortadadır, Arif'in yaşadığı kaza kesinlikle olmazdı.
1: Biraz oraya gelmek istiyorum. Yani şimdi benim anladığım kadarıyla sizin çizdiğiniz tabloya göre yöneticiler, Kıptek yöneticileri bir öyle söylüyor, bir böyle söylüyor, doğruları aktarmıyor. Biraz manipülasyon yapmaya çalışıyorlar. Çünkü insanlar siz gayet açıklıkla anlattığınız için ilk günden itibaren bu grevin neden gerçekleştiğini farkında. Ki zaten çok kötü bir olayla başladı bu süreç. Ve çelişkili cevaplar verdikleri için onlar da doğru söylemedikleri bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani o manipülasyonun neticesinde bir kazanım elde edebileceklerini ben düşünmüyorum. Çünkü akıl bulandırıyorlar sadece.
0: Bize, ama buyurun. Evet, ne terörist ne sabotajcı demekle bir yere varamazlar. Geçmiş Aksa'ya karşı yapmış olduğumuz grevlerde de aynı manipülasyonları yapmışlardı. Kendi adamlarıyla sabotaj yapıp el seniyorları sabotaj yapıyor deyip ne aşikardır onların trafo odasına adam gidiyor geliyor. O kadar yani aklı zayıf. Onlar da görüntülerini alıyor. Sözde tahkikat yapıp adamları yakalayıyor. Ve işte halkın önüne atmaya çalışıyor el seni. Bunlar sizi mağdur ediyor. Elektriğinizi kesiyor. Bilmem ne yapıyor. Ben 4 gündür sosyal medyadan çok iyi takip ediyorum ve doğru habercilik adına yayın yapan, izleyicilerini bilgilendiren tüm basın mensuplarından yanımızda olduğu için, doğru haberciliği yaptığı için ben bir kez daha sizin kanalınızda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu çok önemlidir. Maalesef bir iki tane de algı yapmaya çalışan, isimleri belli olan, herkes tarafından belli olan zaten bir iki kanalında olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ancak görevlerini gerçekten layıkı ile yapmış olsalardı, sabotajdır dedikleri Güneşköy halen daha aynı şekilde patlamış durumda. O patlamanın olduğu esnada orada bir personelimiz olsaydı ağır bir kazayla sonuçlanabilirdi. Yine bir yıl içerisinde dediğim iki ölümlü iş kazası, 5 tane de yanmayla sonuçlanan, isimleriyle söyleyeyim: Hasan Zorba, Hüseyin Adağan, Doğu Sarı, Timuçin Dönmez ve sonuncusu da Arif arkadaşım. Acil şifalar diliyorum kendisine buradan. Bunlar olurken bizim sürekli öngördüğümüz, onların yasal sorumluluğu olan ve yapmadığı iş güvenlikleriyle ilgili yazdığımız yazılar vardır.
1: Onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Ve Arif'in yaralandığı olayda güvenlik tedbirleri ya da işte önlenebilir miydi yani bu yapılan? Önce onu söylemenizi isterim. Bir de bu eksiklikleri siz yani eminim onları anlatacaksınızdır. 2022'den beri Çalışma Bakanlığı'na bazı bildirimler yaptığınızı da söylüyorsunuz. Bunlardan da biraz bahsedelim. Çünkü bu iş sağlığı, güvenliği meselesi bence sizin grevinizin en başat sebeplerinden biri. Kesinlikle. Ve toplum da bunu anladı. Yani toplum böyle bazen sendikalara karşı işte sırf maaş için veya başka şeyler için, ki onlar da haktır sonuçta. Evet. Ama burada sizin çok daha net bir talebiniz var. O yüzden ben önemsiyorum açıkçası burayı.
0: Evet. Yani açıkçası 2018 yılından beri sendikada aktif görev alıyorum. 2023 yılından beri de genel sekreterlik görevini yürütüyorum. Tek bir yazımızı bulamazsınız maaş ve ödeneklerle ilgili. Belki de orasını da takdir etmek gerekir. Hiçbir zaman emekçinin ödemesini de Kıptek yönetimi geciktirmedi. O yüzden ben teşekkür ediyorum. O konuda bir eylem yapmamıza ihtiyaç duyulmamıştır. Ne de daha fazladan bir ödenek istenmiştir. Ancak hayati önem arz eden yatırımlar olsun ya da iş güvenlikleri olsun, yani saymakla bitmez, bilmem hangisini sayayım size. 5 Ağustos eylem uzlaşı maddelerinin işte her bölgeye bir tane İSEG yeterlilik sertifikası olan personelin atanması, iş güvenlik malzemelerinin ve ekipmanlarının alınması, 6 Ocak 2025'te yazmış olduğum bir yazı. Bunlar uzlaşı maddeleridir. Grev sonrasında, eylem sonrasında çağrıldık. Nedir oğlum talepleriniz dediler. İşte 10 güne kadar santral ihalesine çıkılsın. İskele tesis şube inşaatının yapılması, ki başlandı orası. 15 güne kadar kıyafet alımları için ihaleye çıkılsın diye talep etmişiz burada. 15 güne
1: 2025'tedir
0: kadar. 2025'tedir
1: bu.
0: 2025, 1 Ocak. Yani 1,5 yıl oldu, halen daha alınmadı. 15 güne kadar yangın söndürme cihazlarını alınsın. Nereye? Trafo merkezlerine, araçlara, ki daha böyle bir yasa yoktu. Biz
1: şu anda
0: talep ettik.
1: Yasal olarak.
0: Her aracımızda, her trafo merkezinde yangın söndürme cihazları alınsın. Tüm binalarda deprem analizlerinin yaptırılması. Türkiye'deki o kara gün sonrasında ki meclis kararıydı. Tüm kamu binalarındaki deprem analizlerinin yaptırılması. Biz de bunu özellikle gözle görülebilir kusurların olduğu santral binalarında yapılmasını talep etmiştik. Ancak hiçbir analiz yapılmadı. Eski iş aracı, el aleti, ekipman ve eş güvenlik malzemelerinin tamamlanması. Ya eylem kararına bakın siz.
1: Aslında bunlar yasal olarak vermekle yükümlü oldukları evet. şeylerdir. Yani sizin ekstradan talep etmenizi gerektireceğiniz hususlar değil yani bunlar müşkül.
0: Kesinlikle. 11.6.2024 yine işte nüfus artışı, teknolojik gelişimlerden ötürü sokak aydınlatma, bakım, onarım hizmetleri Kıptek tarafından sağlandığı ve her bir tüketiciye sokak aydınlatma tüketim ücretinin alındığı, ancak bu alanda uzun yıllardır malzeme alımına gidilmediğinden hizmetlerin geriletildiğini gözlemlemekteyiz. Tüm sokak aydınlatma armatürlerinin LED ile değiştirilerek enerji tasarrufu sağlanması için LED armatür alımı ihalesine çıkılmasını, ayrıca mevcut armatürlerin süratle bakımının yapılması için gerekli araç, gereç ve ekipmanların Kıptek personeline sağlanması. Biliyorsunuz görev ve sorumluluklarındadır. Vatandaşın güvenliği için de sokak aydınlatmaları çok önemlidir. Kavşaklar, mahalle araları.
1: Ve daha ekonomik uzun, olması için aslında siz bunu öneriyorsunuz. Belki de Kıptek'in
0: sadece ekonomik olması bakımından LED armatür önermiyoruz. Kurumda hiç armatür olmadığı için alınmasını talep ediyoruz ki hizmetlerimizi icra edebilelim. Dolayısıyla bir ihaleye çıkıldı bu konuda. Sonlanıyor. Ancak 3 yıldır bu hizmetlerimizi çok da sağlıklı yürütemedik. 6.5.2024 Bölge Emniyetlerine bağlı tesis şubeleri de Yönetim Kurulu Başkanlığı'na gönderildi bu. Standby olarak kullanılan araçlar iş güvenliği ve emniyet açısından tehlike arz etmektedir. Son dönemlerde sık sık tehlike arz edecek şekilde arızalar çıkmaktadır. Yaptığımız tespitlere geriye dönülmeyecek başta can güvenliği hatalarının olmaması için bu araçların acilen değiştirilmesi gerekmektedir. Ve devam ediyor. 6.11.2024, 6 Kasım 2024, her bunu sormuştunuz sağlık taramaları yaptırılıyor mu diye.
1: Evet,
0: her yıl talebimiz üzerine sağlık taramaları yaptırılıyor, ancak metal, ağır metal tahlilleri Kıptek personeli çalışanları için, orada biliyorsunuz yakıttan kaynaklı kandaki ağır metalleri tahlil yapacak devlet hastanemizde yeterli hizmet olmadığı için o konuda. Onunla ilgili de Kıptek çalışanlarına özelden bir sağlık hizmeti alınmasını talep ettik. O henüz gerçekleştirilmemiştir ama şuradaki yazımda da her yıl kurum tarafından düzenli olarak yapılmakta olan rutin sağlık kontrolleri bu yıl henüz daha yapılmamıştır. Bu sağlık kontrolleri teknik çalışanları ve bölge emniyetlerine bağlı tesis, şube çalışanlar yanında bu yıl SKA'da çağrı merkezi personeline de rutin sağlık kontrolleri, kanser taraması yapılması için gereken yapılmasını arz ederim.
1: Bunun tarihi nedir? Bunun tarihi nedir? Bu yazdığınız.
0: 6 Kasım 2024.
1: Yani 6 Kasım'a kadar o kontroller yapılmadı. Kısacası. Sağlık kontrolleri.
0: Evet. 2024 yılı
1: yani
0: için.
1: Yani mesela evet,
0: Kasım ayı oldu. Henüz kontroller yapılmadı.
1: Yani yılın sonuna doğru geldiniz aslında o yıl. Ve yapılması gereken rutin kontroller yapılmadı.
0: Evet. Doğru.
1: Yani aslında genel itibariyle baktığımızda şimdi bir de ona dönüp de şeye gelmek istiyorum. Kıptek yönetiminin de bununla ilgili söylediklerine. Şimdi bizi izleyenler arasında da bilenler olacaktır ya da sohbet ettiğimde ben bazen santralde çalışıp da emekli olan insanlarla hatta orada çalışanların dışında o bölgelerde yaşayan insanlarla da konuştuğunuzda kanser oranlarının arttığını söylüyorlar. Ve aslında bu alanda evet bir araştırma yapılmadığı için çok net bilinemiyor ama bu alanda bir kontrole, bir önleyici politikaya ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. Ve o yüzden de aslında bu sizin yaptığınız şey Kıptek'in iş sağlığı yasası kapsamında düzenli olarak yapması gereken şeyler.
0: Evet.
1: Ama anladığım kadarıyla çok fazla önemsenmiyor.
0: İş sağlığı güvenliği yasası meclis kararıyla yasallaştırılmış ve Çalışma Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan bir yasadır. Dolayısıyla buna sadece sendikanın sahip çıkması değil, devlet kurumlarının da uygulatmakta örnek teşkil edici düzeyde olması gerekir. Dolayısıyla işte ben çıktım ihaleye, ekipmanı size aldım, koruyucu kıyafeti aldım. Benim sorumluluğum bitti noktasında bu iş olamaz. Birebir en yukarısı bu işlerden sorumludur. Dolayısıyla sadece bunu aldım demekle olmuyor. Çünkü koruyucu ekipman giymek çalışan için bir zahmettir. Yaz sıcağında uzun kollu giyeceksin 40 derecede, alev almaz kıyafet giyeceksin, pamuklu oluyor, koton oluyor alev almaz kıyafetler. Ve o sıcağın altında emek vereceksin. İşte başına baret takıp, baretle çalışacaksın. Bunları genellikle çalışanların alışık olmadığı koruyucu ekipmanlardır bunlar. Belki ömür boyu başına hiçbir şey gelmez ama bir defa gelir, saniyeler senelerin getirmediğini getirir bir sözü vardır. Koruyucu ekipmanın varsa işte o saniyelerden seni oluşabilecek kazalardan engeller. Sadece dediğiniz iş, özellikle Arif arkadaşım için işte ilk başınızda söylediğiniz sözün iş güvenliği tedbirleri uygulanmış olsaydı kaza geçirmeyecek miydi diye bir sorunuz olmuştu. Bence evet geçirmeyecekti. Ancak olmasını temenni etmiyoruz da öncelikle sen gerekli tedbirleri al. Ondan sonra kazadır olur o tartışılır. Ama senin birçok güvenlik tedbirin açıktayken, görülür eksiklikler var iken, birebir sürekli kazalar yaşanıyorken, hiçbir şey yapmazken bu kazaların yaşanması kesinlikle kabul edilebilir değil.
1: Bir de şey dedi bugün sanırım çıktığı programda, yani takip edebildiğim kadarıyla böyle arada takip etmeye çalıştım. Biz kolundan tutup da onu oraya götürmedik.
0: Çok
1: gibi ayrı. Bir korkunç bir cümle kullandı. Bence yani bir yöneticinin, yani benim bile vatandaş olarak söylemeyeceğim ama bir yöneticinin zaten söyleyemeyeceği bir cümle. Bununla dair nedir şeyiniz, düşünceniz?
0: Bununla dair ne söyleyeyim? Az önceki basın açıklamasında da çalışmayanlara yasal süreç başlatacağım dedi. Çalışmayanlar Gürsel Bey bugün ne için çalışmıyor? Güvenlik tedbirlerinin yeterince uygulanmadığı için. Budur. Başka bir şey değil. Ama sen de ne diyorsun? Elimle tutup koymadım. Yasa gücünü kullanarak koyuyorsun. Arkadan iterek koyuyorsun şu anda. Ben de Gürsel Bey'e ya da yönetim kurumundaki arkadaşlara ne diyoruz? İş güvenlik risk analizi raporlarını imzalayın. Yani biz yazdık size şu eksikler vardır ve şu eksiklerden dolayı can güvenliği riski vardır, iş güvenliği riski vardır. Sen de bunları okudum, anladım, sorumluluğu aldım diye sen önce bir altına imzayı koy. Ondan sonra benim üyem gidip imzalayacak. Ama sen de onun altına imzanı koymazsan ben de eylem ya da grev kararlarım devam edecek. Sivil itaatsizliğim devam edecek. Ha yarın gidersin en kolayını yaparsın. Buradan bakanlara da seslenmek isterim. Yani sorunları halı altına süpürmek kolaydır. Yahu bakansınız. Çalışanların can güvenliğinden, her şeyinden sorumlusunuz.
1: Mesela Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kıptek'i ne sıklıkla denetler? Ya da ne kadar zamanda bir gelir çalışma müfettişleri?
0: Kaza olduktan sonra kazayı teftiş etmek üzere işte bir rapor tutulur, gidilir. Ya da bir ceza yazılır, küçük cüzdü bir rakam ve gidilir.
1: Yani bunun öncesinde ne tip eksiklikler var, neler var? Buna ilişkin denetimler yapılmaz.
0: Yok yok. Defa kez Çalışma Bakanlığı'na da çağrımız olmuştur. Yazılı, gerek sözlü Sayın Bakanımız Oğuzhan Bey'e de bizzat yüz yüze söyledim. Sevdiğim bir vekildir, bakandır. Biz Kıptek'te iş akışını durdurmak istemiyoruz. Bizzat yüzüne karşı söylediğim budur. Yani yanlış anlıyorsanız bizi ve çekinceniz odur, gelip baktığınızda çok fazla risk vardır ve çalışılmayacak, onu söylemiyoruz biz. Gelin bakın, eksikleri tespit edin ve oturalım konuşalım. Bu sürede birine zarar gelmeyecek şekilde
1: en acilinden
0: neleri tedarik ederek, işleterek daha fazla güvenlik tedbirlerini alırız ve güvence altına alırız bu kurumu. Ki Kıptek adanın en büyük sanayisidir. Santralinden tutun şebekesine kadar her alanda çalışanı vardır. Siz orada bir örnek yaratırsanız, çalışma biçimi yaratırsanız o zaman içerisinde tüm iş kollarına yayılacaktır. Eskiden komando botuyla gidiyordu çalışanlar şeye, sahaya. Şimdiki özel sektör çalışanları, yabancı arkadaşlarımız var içerisinde. Pakistan, Bangladeş. Onların kültürlerinde de iplikli terlikler var. Bu şeyler, parmak arası terlikler hı hı. var. Onlarladır. Adamlar parmak arası terlikle sahada çalışıyor. Yani bu kabul edilebilir değil. Nereden nereye? Kitapta yazan başka, gerçekler başka.
1: Çalışma Bakanlığı nasıl bir cevap verir? Yani ben bunu algılayamıyorum. Çünkü şimdi biz düzenli olarak Çalışma Bakanlığı'nı özel sektördeki iş yerlerindeki iş kazaları üzerinden eleştiriyoruz. Yani ben kendim de kaç defa bunu söyledim. Ama iş kendine geliyor. Yani kendi kurumlarıyla ilgili filo meselesinde de bunu konuştuk. O da TÜK'ün bir şeyiydi. Yine burada aynı şekilde yine kendi kurumunun, devletin kurumunun bir iş yeridir yani burası ve bunu yapmamaları, sadece kazadan sonra gelmeleri, önleyici hiçbir adım atmamaları, iş güvenliğini önemsemediklerini artık ortaya koyuyor gibi geliyor bana.
0: Yani eksiklik çok. Biri,
1: peki mesela
0: illa da birilerinin canına bir şey mi olması lazım? Yani
1: ki oldu da değil mi? Yani sizin Kıptek çalışanlarından hayatını kaybeden insanlar oluyor.
0: Şimdi şurada bir yazı okuyayım mesela, müsaade ederseniz. Hı hı,
1: tabii.
0: Uyardık. Dikkate almadılar. Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Yani aslında
0: ismini vermeyeceğim. Hı hı. Elektrik hatlarına yetkisiz müdahale hakkında. Bilindiği üzere 31 Mart 2023 tarihinde. Neyse oraları geçiyorum ben. Bazı bölgelerde yaşanan hat arızalarının giderilmesi için Kıptek Genel Müdürü Sayın Dalman Aydın'ın talimatı ile yetkisiz kişi veya tamirat yetkisiz kişi ve veya kişilerin müdahale veya tamirat yaptığı tarafımızca tespit edilmiştir. Müdahale ve tamirat yapıldığı tespit edilen yerler Yılmazköy Trafo Merkezi, Kalkanlı Sahip Üfrex yolu ve Akdoğan Camisi karşısıdır. Söz konusu talimat veya talimata bağlı olarak yapılan müdahaleler Kıptek'in iş güvenliği yönetmeliğine aykırılık içermektedir. Şöyle ki, tamirat ve müdahaleyi yapması için yetkilendirilen bir şirket ismi, İsimli şirketin çalışanı olduğunu tespit ettiğimiz sayın nokta nokta Allah rahmet eylesin.
1: Yani özel bir şirketin yetkilisi şeyidir. O
0: özel bir şirketin kişi. Çalışanını yetkisizce görevlendiriliyor. İş güvenliği yönetmeliği madde 6 ve madde 13 gereğince yetkili kişi olmadığı, çalışma izni olmadığı konusunda sendikamız bilgilendirilmiştir. Bu durum başlı başına bir mevzuat ihlali olup yetkisiz bir kişi tarafından yapılan tamirat veya müdahale nedeniyle ilgili yönetmeliğin diğer birçok kuralını ihlal etmiş olması ve müdahale edilen yerlerde hasarlar meydana getirilmiş olması muhtemeldir. Öte yandan söz konusu yerlerde yapılan müdahaleler ve tamiratlar için kullanılan aracın yine ilgili yönetmelik gereği fiber sepetle donatılması gerekiyorken böyle bir donanım olmadan müdahale gerçekleştiği tarafınca tespit edilmiştir. Tüm bu olgular ışığında gerekli iş güvenliği konusunda mevzuata uygun hareket edilmesi gereken mevzuata uygun hareket edilmesinden dolayı doğmuş olması muhtemel hukuksel ihlaller ile meydana getirilmiş olabilecek hasarlar dahi araştırma yapmanızı ve gerekli yaptırımları uygulamanızla saygılarına rica ederiz. Bir yerde yapılan, orayı atladım ben. Yapılan uygulama yetkisiz çalıştırılma sonucu ilgili kişinin
1: hayatını
0: kaza kaybetti ve hayatı sonlanması ile sonuçlanabileceği yazıyordu. İlgili kişiyi denetlemeden çalıştırmaya devam ettiler. Allah rahmet eylesin.
1: Yani bu yazınızdan sonra mı vefat etti?
0: Evet, bu yazım benim 2023'te yapılmış bir yazıdır. 2025'te yaşanmıştır iş kazası 2 yıl sonra.
1: Aynı kişi çalışmaya devam etti yani orada.
0: Evet, aynı kişi çünkü elektrik öyle bir şeydir ki yaptık sonra özgüven gelir. Ve görmediğiniz bir düşmandır. Özgüven kazanıp iş tedbirlerini almadan işliyorsanız bir yerde işte dokunduğunuz anda.
1: Yalnız bu bahsettiğiniz olay çok ciddi bir ihmaldir. Siz uyarmanıza rağmen.
0: Nereye yazılmış bu yazı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na. Aynı araçlar, aynı fiber sepeti olmayan araçlar aynı şekilde kullanılmaya devam ediyor. Yine özel sektördeki teknisyenler yetkisiz ya da yetersiz olarak çalıştırılmaya devam ediyor. Yani bu mevzuatı bence Çalışma Bakanı bir kez daha gözden geçirmelidir ama şimdi seçim koşuşturması vardır. Seçimlerden sonra o görevi üstlenecek olan bakanın da bu işler üzerinde daha fazla yoğunmasıdır beklentimiz.
1: Yani ben onların zaten daha fazla devam edemeyeceğini düşünüyorum ama umarım bir sonraki dönemde oluşacak olan yönetim bunları düzeltecek. Ama şeyi önemsiyorum, bu söylediğiniz olay çok önemli bir olay. Peki o iş yeriyle ilgili işverenle ilgili herhangi bir işlem yapıldı mı? Sonrasında yapılmadı mı? Biliyor musunuz?
0: Sermaye, hükümeti sermayeyle ilgili bir işlem yapması
1: hiçbir
0: mümkün
1: işlem
0: değildi.
1: Yapılmadı.
0: Yapılmamıştı.
1: Yani çünkü tamamen söylediğiniz şeyler, yani yasaya baktığınızda iş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla işveren görevlidir ve yetkisiz kişiyi çalıştıramaz, eğitimsiz kişiyi çalıştıramaz yani. Öyle bir imkanı yok.
0: Onlar kağıtta yazanlardır aslanım. Gerçekte uyguladıklarımız farklıdır. Gerçekte uyguladıklarımız dediniz ya, eliyle mi tuttum koydum ya da biz mi çağırdık da gitti. Yani yok biz kokalarak giderik işlere, kendimiz giderik. Eliyle komadı işte ittirerek koyuyor. Diyoruz ki iş güvenliği riski vardır ama sen gitmezsen yasal işlem yapacağım den. Yani herkesin işe ihtiyacı vardır. Bu kurumdaki hizmetinin karşılığı olan maaşa ihtiyacı vardır. Bugün herkes elbette ki işbaşı yapma arzusu içerisindedir. Ancak gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra. Yani burada işte hep çıktığımız programlarda söyledik. Özellikle bizzat başkanımız benden daha fazla Sayın Ahmet Tuğcu her gittiği programda bir çalışanımın burnu kanarsa size dünyayı zindan edeceğim dedi. Şimdi haksız bir eylem mi? Haksız bir grev mi? Evet, bu konu ile keşke mağduriyet, grev yaşanmadan çözüm bulsaydık. Tüketici vatandaşlar da 4 gündür elektriksiz, buzlukları erimiş, çürümüş durumda bu grevin etkilerine maruz kalmamış olsalardı. Fakat nitekim duyarsızlar. Bugün 4. gün bitiyor, hiçbir görüşme çağrısı yok.
1: Yani ben bu sorunun çözülmemesini sizin anlattığınız tabloda tamamen yönetim bazındaki girişimsizlikten kaynaklandığını düşünüyorum. Eminim bu süreci yakından takip edenler ki çok ciddi bir olayla başladı. Arif'in kazasıyla başladı bu mesele. Yani sendikayı sorumlu tuttuklarını düşünmüyorum. Onu yapmaya çalışıyor şu anda Kıptek. Ama siz bir paylaşım yapıp cep telefon numaralarını verdiniz sanırım. Kesinti yaşayan insanların onları arayabileceğini bence doğru bir adres.
0: Açık söyleyeyim, onu yapma sebebimiz de Kıptek binası önündeyken mağdur bir vatandaşın oraya gelip yukarıya çıktıktan sonra aşağı inmesi ve başkanın yanına gelerek beni size yönlendirdiler, sizin numaranızı verdiler demesinin üzerine yapılmış bir eylemdir. Hiç kimseye biz rahatsızlık verme çabası içerisinde değiliz ama çekinmesinler. Kişisel veriler değil bunlar. Hizmet sürdürdükleri kurumlara hizmet etmek için kullansınlar bu numaraları. Çünkü bir mağduriyet vardır. En azından orada beklerken gelen arızalara da cevap versinler.
1: Evet. Umarım bu durum neticelenir. Yani evet, işe alımlar. Ha, şunu da sorup bitirmek isterim aslında. Mesela şimdi bu hep şeyi konuşuruz işte, münhalsiz, keyfi, partizanca istihdamları hep eleştiririz. Bu bir ayrımcılık problemidir, bu bir eşitsizliktir. İnsanların fırsat eşitliğini elinden alırsınız. Ama sizin kurumunuzla ilgili, daha teknik bir kurumdur. Sizin kurumunuzla ilgili biraz da iş güvenliğiyle de bağlantılı değil mi? Yani mesela işi bilmeyen bir insanın keyfi şekilde işe alınması. Yani bence birbirinden çok da bağımsız meseleler değil gibi gelir bana.
0: Evet, kesinlikle zaten istihdamı ya da liyakatı, terfiyi sorgulamamızdaki nokta. Siz bir kişiyi liyakatsız, bilgisini araştırmadan üst kademeleri yönetiyorsanız başı çürütmüş oluyorsunuz. Hı hı. Ki yoksa hangi sendika üyelerinin terfi almasına karşı çıkacak? Yani akıl tutulması yaşanır bunlarda, yapılanlarda. Ki biz liyakatı ya da terfi mekanizmasının yasaya, toplu sözleşmesine uygun çalıştırılmasını istememizdeki en büyük gerekçe zaten iş barışının bozulmadan daha yeterli kişilerin sorumluluk sahibi olarak görevleri icra etmesi ve iş güvenliğini sağlamasıdır. Aksi takdirde siz zaman zaman bilgisayar açmasını bilmeyen bir personeli alıyorsunuz ilgili bölümün. Şube sorumlusu yapıyorsunuz bilgisayar bölümünün. Bu kesinlikle kabul edilebilir değil. Sürdürülebilir de değil.
1: Yapıyorlar mı?
0: İstihdamlarda da Kıptek bir okul değil. Alalım da öğrenir. Yani evet, alt kademeleri, işçisini, şoförünü, odacısını, bekçisini belki sınavsız ama münhalli alırsın. Münhalini açarsın. Gelen müracaatlar içerisinden değerlendirmeni yaparsın aradığın niteliklere göre. Ona göre istihdamını yaparsın. Ancak teknik kadrolarda özellikle teknisyen, mühendis. Açıkçası ben elektrik elektronik mezunuyum. Elektrik mezunu olup da evindeki lambayı değiştiremeyen, isvici açıp kablosunu bağlamayı bilmeyen teknisyen vardır. Dolayısıyla sınav sadece diplomayı aldım yeterli değil. Benim Kıptek mevzuatına uygun, benim şartlarımda çalışacak nitelikte ihtiyaçlarıma göre donanımlı kişileri nasıl istihdam edebilirim noktasında yapmanız gereken münhale başvuranların arasında sınav ile iş almaktır. Bu kadar basit. Yoksa ben de getireyim akrabamı, ben de getireyim oğlumu, hiç bu kavgalara gerek yok. Tüm KKTC vatandaşları açtığınız münhalde aranan niteliklere sahipse sınav yaparsınız. Başaranı 10 kişilikse münhalin, ilk 10'u alırsın, bitirirsin.
1: Ulaş Erzen bir yorum yazmış. İyi yayınlar arkadaşlar. Gürsel Bey'e sorar mısınız? Daha önce inşaatlarında yaşanan bir tanesi ölümle sonuçlanan iki iş kazasıyla ilgili kendine ne gibi yaptırım uygulanmıştır diye. Yani, kendi özel işindedir sanırım bu.
0: Şimdi,
1: Gürsel Bey'in.
0: Bilmiyorum, bilgim yok. Elbette ki hiç kimse bir iş kazası yaşanmasını istemez.
1: Evet.
0: Ancak orada da bir iş güvenliği eksikliği varsa umut ederim ki ikincisinin de yaşanmaması için şu anda kurumda yaptığı gibi davranıp da insanları zorlayarak iş yapmaya mahkum etmemiştir.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Zamanımızı tamamladık, hatta biraz da geçtik gibi. Elimizden geldiği kadarıyla sorunu anlatmaya çalıştık. Siz çok ayrıntılı şekilde aktardınız aslında ne olduğunu. Günlerdir sorun, de aktarıyorsunuz.
0: Sorun basit aslında. Yasalara uyun. Tek şey bu. Yasalara uyun. Haksızlık, adaletsizlik yapmayın. Kime göre adalet, kime göre hak? Kitaba göre. Yasaya göre. Yaptıkları tek bir işlemi yasal dayanağı varsa ve ben bunun için zıt görüştüysem getirsinler o neye göre yaptıkları yasayı, ben altına imzamı atar grevimi kaldırırım. Ve programın sonunda bu grev dolayısıyla kesintilere maruz kalan, mağdur olan tüketicilerimizden ben siyasiler adına özür dilemek istiyorum. Ancak bize göstermiş oldukları bu destekten ve dayanışmadan da kendilerinden defa kez teşekkür ediyorum, takip ediyorum. Mağdur olan insanlar var. Ancak yürüyün de korkmayın. Çünkü o kadar bıkkınlık var.
1: Bu sizin sorumluluğunuz değil zaten. Yani o çok net. Belli kimin neden sorumlu olduğu çok belli. Ama anlatmanız gerekiyor. Yani ki anlatıyorsunuz da günlerdir meseleyi. Son olarak Arif sanırım tedavisi devam ediyor. Hastanede tedavisi devam ediyor. Bundan sonra da benzerleri yaşanmaması için umarım iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli adımlar atılır kurumla ilgili. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Son sözlerinizi alayım ve kapatalım.
0: Son sözüm Arif kardeşimize, yoldaşımıza acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun. İnşallah geçmiş olur. Erken zamanda sağlığına kavuşur ve yürüdüğümüz bu yolda omuz omuza, mücadelemize, ekmeğimize sahip çıkıp yolumuza devam ederiz.
1: Teşekkürler. Bizi izleyen, dinleyen, yorum yapan ve programı paylaşan siz izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar.

öğretmenin, ekonomik dayanışmasının en önemli kuruluşu olan Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatif Limited Şirketi 3 Ekim 1958'den beri güler yüzlü ve anlayışlı yöntemiyle çağdaş kooperatifçilikte her zaman toplumun ve öğretmenin lider kooperatifidir. Kapsamlı, yaratıcı, yenilikçi, kişi ve kurumlara özen çeşitli piyasa segmentlerinin beklentilerini ve gereksinimlerini göz önüne alarak mevduat hesapları, kredi ürünleri, sigorta hizmetleri, otomatik ödemeler, kredi kartı, kolayca erişilebilir internet bankacılığı, üye kartı, indirimli olarak bilgisayar, tablet kredisi, solar enerji kredisi, makul faiz oranları ile yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak önceliğidir. Çalışanının gelişimini destekleyip motivasyon ve iş tatmini yaratan kooperatifimiz, Kuzey Kıbrıs'ın farklı şehir ve bölgelerindeki şubeleriyle müşterilerinin her zaman yanındadır.

0: keyif, sınırsız seçenek. Kooperatifçilikte öncü kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizde öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.
1: Kuzey Kıbrıs'ın her köşesinde güne umutla başlayan insanlar var. Üretimin her aşamasında birlikte olduğumuzun bilincinde olup, yaratıcılığı, emeği ve hayalleri desteklemek bizim en büyük motivasyonumuzdur. Her adımda birlikte büyüyoruz. Attığımız her adımda yanımızda biri var. İster küçük, ister büyük bir girişim olsun, herkesin yanındayız. Çünkü biliyoruz ki başarıyı paylaşmak onu daha değerli ve saygın kılar. Sizinle birlikte büyüyen, sizinle birlikte güçlenen bir başarı hikayesine 30 yıldır ortağız. Creditwest Bank

0: Girne açıklarında yaşanan gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında ulaşılan iki naaşın kimlik tespit işlemleri tamamlandığı belirtildi. Yapılan DNA incelemeleri sonucunda naaşların Mehmet Nuri Ayran ve Saliha Miray Biçer'e ait olduğu ifade edildi. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada kayıp durumda bulunan son insanımıza ulaşmak amacıyla arama çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir denildi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası ELSE'nin grevi 4. gününde de devam etti. Sendika Başkanı Ahmet Tuğcu taleplerine ilişkin Kıptek yönetiminin yazılı taahhüt vermesi halinde grevi sonlandırmaya hazır olduklarını duyurdu. ELSE Başkanı Ahmet Tuğcu Kıptek önünde yaptığı açıklamada 4 maddelik taleplerini hatırlattı.
1: 4 gündür burada grev yapıyoruz. 4 günlük grevimizin de 4 maddelik sebebi vardır. Birinci ve en önemli sebebi çalışma arkadaşımız, canımız, ciğerimiz Arif Özkıracın geçirmiş olduğu iş kazasından dolayı yıllardır, aylardır defalarca yazmamıza rağmen Kıptek'te uygulanmayan, ötelenen ve gerekli önlemler alınmayan iş güvenliği. Bu konuda ne demiştik? 4 yıldır raporların çıkmasına rağmen sorumluluktan kaçan yönetim ve Kıptek Genel Müdürü iş güvenliği risk analiz raporlarını imzalamamıştır. Neden imzalamamıştır? Çünkü sorumluluğu almak istemedikleri için. Bunu defalarca ilgili bakanlığa da yazılı olarak talepte bulunarak lütfen gelin Kıptek'teki iş sağlığı ve güvenliği kurallarını, yönetmeliklerini, kıyafetini, araç gerecini denetleyin dedik. Maalesef 4 gündür burada bu iş için grev yapıyoruz. Ama bu ülkenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Asipoğlu tek bir kere bile arayıp derdiniz nedir demedi. Demediği gibi de müfettişlerini kuruma denetlemeye göndermedi. Neden göndermedi? Çünkü çok iyi biliyor, gönderirse Kıptek'te iş duracak.
0: Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya ise özellikle iş güvenliğine ilişkin talep yerine getirilmezse belediye emekçilerinin de sokağa ineceğini söyledi. Geçmişte yaşanılan bir diyaloğu hatırlatan Yalınkaya, grevin siyasetle ilgili olmadığını belirtti.
2: Biz belediye emekçileri sendikası olarak birinci maddede ısrarcıyık. Tabii ki diğer maddelerde sizin evet taleplerinizdir arkasında duracağız ama şunu söyleyeyim Ünal Bey, eğer bu işi siyasete döktü sendika çalışanlar derseniz ve bu şekilde kamuoyunu yanıltmaya çalışırsanız, işte ben de size bir hatırlatma yapayım buradan. Canlı şahidim de buradadır. Tüm sendikalar, tüm emekçiler, çalışanlar, binlerce kişi mecliste mücadele verirken gecenin bir yarısında, ki dünkü alınan grev yasağında imzası olan Sayın Taçoy, ben Ünal'ın kellesini isterim, bir araya gelmemiz gerekir dediğinde, canlı şahit buradadır. Bizim o işlerde işimiz olmaz. Bizim sizin entrikalı oyunlarınıza zamanımız yoktur. Cevabını alan Taçoy, dün gittiği ve sizin haklı eyleminize imza koydu. Bakanlar kurulunda oy birliğiyle geçer arkadaşlar kararlar. Bu çok önemlidir. Eğer Sayın Ünal Üstel siyaset arıyorsa önce kendi evini temizlesin.
0: Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Mustafa Baybora da söz alarak greve ilişkin siyaset yapıldığı söylemine tepki gösterdi. Baybora mafya ve bürokrasi ilişkisine işaret etti.
3: Ara ara gelip gidiyoruz. Ve Ahmet Başkan'ın konuşmalarının arasında Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı'nın ilgili sendikanın ELSE'nin siyaset yaptığını söyledi. Aslında siyasetin merkezinde kendileri oturuyor. Kıptek'in siyasetten arındırılması gerekiyor. Bu siyasi vesayetin ortadan kalkması gerekiyor ki bu sorunlara köklü çözüm bulunsun. Evet, bugün yapılan öneriler yerindedir. Fakat Gül'ü kurtarmaya yöneliktir. Ülkede özellikle siyaset, mafya ve bürokrasi ilişkisi ayyuka çıkmıştır. Ve bunun tepesinde kimlerin oturduğu da bilinmeyen değildir.
0: Elsen, grev ve eylem gerekçelerinden biri olan usulsüz terfiler konusunda polise ve Yüksek Seçim Kurulu'na şikayette bulundu. Sendika Genel Sekreteri Hüseyin Peksever şikayetin ardından Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.
4: Biliyorsunuz grevimizin 4. gününde başlatmış olduğumuz grev kararları değişse bile eylemliliğimiz değişmemiştir. Seçim yasaklarının başlamadan önce Kıptek sayfasından yapılan bir açıklamada terfi ve istihdam yapılmadığı, gündemlerinde olmadığı yönündeki bir kamuoyu bildirisi vardı Kıptek'in. Bizim de yine Kıptek Yönetim Kurulu üyelerinden birkaçıyla yaptığımız görüşmelerde kendi gündemlerinde ve toplantılarında terfi veya istihdamla ilgili bir karar almadıklarını, yapabileceklerini, yapmayı düşündüklerini ancak böyle bir karar almadıklarını söylemeleri, ancak seçim yasaklarının hemen girmesinin akabine aynı 7'sinde yani 7 Ekim 2026 çarşamba sabahı bazı terfi işlemlerini yürüttüklerini söylemeleri ve tarafımıza bunun sözlü olarak iletilmesi üzerine yine bazı yönetim kurulu üyelerinin böyle bir kararı yok, bazılarının ise seçim yasaklarına saat 12'ye bir gala biz kararı aldık, kararımız vardır demesi gibi çelişkili cevaplar ve ciddiyetsizlikler üzerine bazı şüpheleri gidermek üzere polis müdürlüğüne şikayette bulunduk. Konu bundan ibarettir. Polisin de gerekli işlemleri başlatacağından şüphem yoktur. Gerekli tahkikat sonrasında da iddialarımızın doğru olması durumunda Kıptek Yönetim Kurulu'ndan şikayetçi oldum. Ancak şurada dikkat çekilmesi çok önemli bir husus var. Yönetim Kurulu'ndan bazıları seçim yasaklarına bir dakika kala böyle bir karar aldık diyor. As Başkanı ve DP'nin ikinci üyesinin olmadığı, As Başkanı'nın haberim yok dediği bir ortamda, çelişkili bir ortamda buna ve buna benzer olaylar yüzünden Elsen'in grevinin 4. gününde ve grevden kaynaklı arızaların da giderilemeyek, halkın bu çelişkili cevaplar üzerine halkın da bir bölümünün elektrik enerjisiz kalması, mağduriyet yaşaması, bu sorumsuzluk kabul edilebilir değil. Seçim yasaklarından önce karar almış olsalar bile ben bu kararın seçim yasakları içerisinde geriye dönük alındığını iddia ediyorum. Bu bir iddiadır. Ama her ne olursa olsun bu kararları biz taraf olan Elsen ile paylaşmak ve diğer taleplerimizi yazılı olarak taahhüt etmeleri ve şu anda ülkede yaşanan enerji krizini, kaosunu sonlandırmak bu kadar zor olmasa gerek. Yani bu hükümetin bu duyarsız yönetimlerinin yapmış olduğu bu davranışlar

0: Görüşme masasına oturup uzlaşı yoluna gidilmezse pazartesinden itibaren süresiz greve gidecekleri uyarısında bulundu. Deviş Başkanı Semih Kolazali, Kalecik Dolum Tesisi önünde yaptığı açıklamada 9 çalışanın hukuksuz bir şekilde işten durdurulmak istendiğini, işçi kıyımına gidildiğini belirtti. Özel gibi görünse de altın hisseye sahip olması sebebiyle şirketin devlete ait bir kurum olduğunu ve tüm kararların yönetim kurulu tarafından alınması gerektiğini kaydeden Kolazali, hükümet kanadında sorduklarındaysa kendilerine böyle bir yönetim kurulu kararı olmadığının ifade edildiğini aktardı. Ercan Havalimanı'ndaki operasyonun durdurulması gerekçe gösterilerek işveren tarafından buradaki personele 6 Kasım itibariyle işten durdurma ihbarı gönderildiğini kaydeden Kolazali, durdurma ihbarı gönderilen personelden birisi 3 Kasım'da emekli olacak, şu anda izinlerini kullanıyor. 3 Kasım'da emekli olacak birine 6 Kasım'da işten durdurma ihbarı göndermek şirketin amatörce ve hoyratça yönetildiğinin göstergesi dedi. Kolazali hükümete seslenerek, siz bu işten durdurma kararlarının arkasında mısınız? Bize söylediğiniz gibi bu kararın karşısındaysanız ve desteklemiyorsanız gereğinin yapılmasını talep ediyoruz dedi. İşten durdurma bir yana en az 12 personel istihdamı açığı bulunduğunu, yetersiz personel nedeniyle iş yükünün arttığını, bayilerin yardım ve inceleme taleplerine yanıt verilmediğini kaydeden Kolazali, kalite ve denetim ekibi bulunmadığını da belirtti. Kolazali, 2025 yılında personel eksikliğinden dolayı kurumun ek mesai giderinin 273 bin dolar olduğunu, gününde 4 istihdam yapılmış olsa maliyetin 110 bin dolara düşmüş olacağını da belirtti. Devlete yasal hakkı olan işletmedeki kontrol ve denetim mekanizması olma unsurunu yerine getirme çağrısı yapan Kolazali, en az 12 personele daha ihtiyacı olan kurumda 9 kişinin işten durdurulmasının kurumu çıkmaza sürükleyeceğini, çalışanlara da yük getireceğini belirtti. Hukuk mücadelelerinin devam ettiğini belirten Kolazali, süresiz grev dahil tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Kolazali, eğer uzlaşma çağrısında bulunulmazsa, görüşme masasına oturup uzlaşı yoluna gidilmezse, pazartesinden itibaren süresiz greve gidecekleri uyarısında bulundu. Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası Başkanı Taner Aydınsa, işveren tarafının 2022 yılından beri görüşme taleplerine olumlu karşılık verip sonradan kaçtığını belirtti. Aydın, Sayın Başbakan ve Maliye Bakanı'yla görüşmelerimizde olumlu yanıt aldık, onlardan gelecek cevabı bekliyoruz dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sılaus Arincirli, toplumun tüm kesimleriyle birlikte çalışacaklarını vurgulayarak, CTP kanatları geniş bir partidir. Birlikte çalışarak bu iktidarı paylaşacağız, halkın umududur CTP, biz halkın iktidarını kuracağız dedi. CTP'den verilen bilgiye göre Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili aday adaylarının tanıtım etkinliği Mausa'da gerçekleştirildi. Mausa Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. İncirli etkinlikte yaptığı konuşmada 56 yıldır yılmadık, biz emek, barış, demokrasi ve eşitlik için mücadele ediyoruz diyerek CTP'nin güçlü bir şekilde iktidara geldiğini söyledi. Milletvekili aday adaylarına üstlendikleri sorumluluk için teşekkür eden İncirli, onlarla yürümekten gurur duyduğunu da dile getirdi. CTP'nin tek başına iktidara geleceğini herkesin bildiğini söyleyen İncirli, toplumun tüm kesimleriyle, meslek örgütleriyle, sivil toplum örgütleriyle, ekonomik örgütleriyle ve sektör temsilcileriyle birlikte çalışarak yöneteceğiz bu ülkeyi. Birlikte çalışarak bu iktidarı paylaşacağız. Halk CTP'yi güçlü bir şekilde iktidara getiriyor. Çünkü halkın umududur CTP. Biz halkın iktidarını kuracağız şeklinde konuştu.
1: Eğitime, sağlığa, yatırıma, üretime yönlendireceğiz kaynakları.
0: İncirli biz elimizi uzattık, memleketi aydınlığa çıkaracağız dedi. Son 5 yılda bazı olumsuz olaylar yaşandığını belirten İncirli, yolsuzluk ve usulsüzlüklerle mücadele edeceklerinin sözünü verdi. İncirli halkımıza söz verdik, biz bu hesapların peşinde olacağız dedi. İncirli, ilk iş nüfusumuzu sayarak başlayacağız. Muhacere çalışmalarını yapacak, ardından da nüfusu takip edeceğiz. Bu en önemli işlerimizden biri olacak. Kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz. CTP hükümetinde insanlarımız, çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız, herkes kendini güvende hissedecek dedi.

20 yıl tek vizyon. Avrupa Birliği 20 yıldır Kıbrıs Türk toplumunu destekleyerek ve iki toplumlu işbirliğini teşvik ederek adanın yeniden birleşme çabalarına katkıda bulunuyor. Yerel işletmelere sağlanan 2550'den fazla hibe,

saat, üç saat, dört saat, beş bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık. Kalan umutlarımdan

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

Böyle mi başlamıştık seninle? Böyle mi bitecekti? Her şeyimi verdiğim o sevgilim beni bırakıp gidecekti. Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden, usul usul yaklaşıp yanıma.

0: alır sigorta yanında.
1: Genç Yapı Market'te bu ay zeytin sirkeleme makinesi 16.999 lira.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
3: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.

deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezich Peanuts yanında, Yeni Boğaz içinde ise Ezich yanında size

Lefkoşa'da lezzetin adresi belli, Sarınç Sarayönü. Ev yemeklerinden döner çeşitlerine, kebaplardan tatlılara kadar aradığınız birbirinden güzel lezzetler Sarınç'ta sizi bekliyor. İster yerinde keyfini çıkarın, ister paket serviste lezzeti kapınıza getirin. Kebapçıların şişi, gerilinin cidişi. Sarınç Sarayönü, Lefkoşa. Sipariş ve bilgi için 0548 898 0011. Sarınç. Lezzet hiçbir zaman bitmez.

0: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Formüller değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı. Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
1: Parket Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227-77-55. Parket Parke, Osmanpaşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Lefkoşa. Parket Parke, bilinçli tercih.
2: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Konvasa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın, ödemeye 2027'de başlayın.

0: Projelerinizde güven ve sağlamlık temel kuralınız mı? 3HD iskele kalıp sistemleriyle inşaatlarınıza güç katın. Dünya lideri Doka iskele ve kalıp sistemleriyle maksimum güvenlik ve iş hızını şantiyenize taşıyın. Üstün kalite ve dayanıklılığa sahip Sveza Plywood ürünleriyle kaliteden ödün vermeden en zorlu şartlara meydan okuyun. Sağlam temeller ve kusursuz yapılar için aradığınız profesyonel çözümler tek çatı altında. Hemen internet sitemizi ziyaret edin ve bizimle iletişime geçin.
1: Anne adayları ve anneler, sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi Karakum Girne ve Gençlik Yolu Mausa'da. Adaş Bebe.
2: Sim'de müzik devam ediyor.
3: 98.6 ve 89.5 Radyo Sim.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
4: Lahmador, modern sunumla geleneksel lezzet. Kıbrıs'ın kalbinde lahmacunu yeniden tanımlıyoruz. Lahmador, taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan lahmacunlarımızla damaklarınızı şımartmaya devam ediyoruz. İnce hamurumuz, özenle seçilmiş baharatlarımız ve taze malzemelerimizle lahmacun artık bir sanat eseri. Dikmen, Lefkoşa, Güzelyurt, Çatalköy ve Girne şubelerimizle sizlere hizmet veriyoruz. Eşsiz lezzetlerimizi keyifli ortamlarımızda aile ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kıbrıs'ın dört bir...

0: keyif, sınırsız seçenek. Kooperatifçilikte öncü kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizde öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.
1: Ben teknolojiyi takip etmesem hasta olurum. Şimdi yeni moda nedir? Metaverse. Hemen araştırdım. Aldım o akıllı gözlüklerden bir tane.
2: Nedir Ayşe bu kaynakçı gözlüğü?
3: Geçen gidelim dedik bir sabah kahvesine. Artık diyor bana gelmeyin. Niçin ben Ayşe'ye gelmeyelim? Ben diyor metaverse'de içeceğim artık kahveyi. Bir insana dakika gözlük taktı gözüne. Oturdu kahve işe.
1: Bunlar ikisi de çok getirdiler.
2: Nedir bu derim? Öyle matris gibi bir şey diyor. E matris bitmedi mi be?
3: Acaba ne görür gözlükte bilemeyiz. Merak ettim vallahi. Bir tane de ben aldım.
1: Facebook'a yazdım. Dedim önce bana bir avatar lazım. Dedim Mark mısmır bir avatar yolla bana. Sağ olsun cevap verdi. Bana benzeyen bir avatar yolladılar. Dedim tamam bu olur. Başladım gezeyim Metaverse'e.
3: Ayşe baba bize dedi ki Metaverse'e gireceksiniz avatar lazım.
2: Bebeğim köpek bile koymam eve. Yok avatar besleyeceğim.
3: Dedim avatar nedir? Kendini mi gibi olsaymış? Ayşe baba yaptırdı bir tane kendini. Aynı Ayşe baba.
1: Denize de artık Metaverse'e girerim.
3: Baktık ayaklarını leğene koydu. Gözlükle deniz manzarası görür.
1: Bakarım gözlüğü gözüme denize. Oh gel keyfim gel.
3: Dedim ben böyle istemem. Benim avatarım biraz daha genç olsun. Yani gençliğimin avatarı. Bir sana yaptırdım. Ha dedim ha ben. Ha gençliğim.
1: Gençliğimiz. Hangi gençlikten bahsedin be? Gören de aşık olur Neriman'ın avatarına.
2: Ah mecbur oldum ben de alayım. İki tane avatar koyduk. 90-60-90.
1: Şaşırttılar be bunlar şaşırttılar. Kenan da alıştı. Gece gündüz gözlüğüyle Kenan.
4: Oh.
3: Ama bunlar karı koca gözlüğüyle yaşar. Geçen gece Kenan da işemeye kaçmış. Gözlüğü unuttu gözünde. Tuvalet diye başka odaya gitti.
4: Ayşe dedim bir avatar bana da yapın. Sen dedi bana fuarda adamsın. Sen yapma Kenan dedi. Yalan.
1: Ama benim bu işe asıl girme sebebim dünyaya açılmaktır. Bizim Büyük Konuk'ta kooperatifimiz var. Büyük Konuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi. Bizim kooperatifimiz. Biz zeytinimizi toplarız, kooperatife veririz. Avrupa Birliği'ne proje yaptık, finans desteği aldık, dünya kadar makine ve ekipman aldık. Üretimimizin standardını yükselttik. Avrupa'da pazar da bulduk. Çok şükür ürünümüz kapışarak gider Avrupa'ya. Ben dedim ki bu Metaverse'de de olma mı satalım bu ürünümüzü? Gençler olur aşama dediler. O zaman dedim gençlere ben buraya bir dükkan açmak isterim.
3: Meğer bunların zeytinyağı kooperatifi var. Gözlüğü takar, zeytinleri satar.
1: Taş değirmen. Hem gerçek dünyada hem Metaverse'de yerli üründen vazgeçmeyin. El birliği ve kooperatifleşme.
2: Ne marka be? Londra'ya kadar gider.
1: Hep beraber üretim. Taş değirmen. Maksulümüz Metaverse'de kapış kapış gider. Taş değirmen.
5: Avrupa'nın bir numaralı süpürge ve ütü markası Philips'ten en yüksek emişli süpürgeler, en güçlü kazanlı ütüler, en acıtmayan epilatörler, en sinek kaydı tıraş makineleri, en şahane kahvaltı setleri, 30 yılı aşkın bir süre olduğu gibi yine Toros'ta. Toros, güçlü markaların buluştuğu yer. Detaylı bilgi için www.toroscenter.com adresine ulaşabilirsiniz.

0: Evet, değerli av ve doğa tutkunları, yine bu akşam güzel bir programla karşınızdayız. Bir hafta sonra yine iki değerli konuğumuz var. Umarım güzel, bilgilendirici ve keyifli bir program olur. Öncelikle sizlere konuklarımı tanıtmak istiyorum. Takayım gözlüklerimi çünkü artık yakınında görmeyi. Evet, bu akşam dediğim gibi iki değerli konuğumuz var değerli izleyiciler. Av da yaklaştı biliyoruz karavımız ama değinmek istediğimiz çok konular da var balıkçılıkla ilgili. Bu akşam konumuz özellikle başlıca konumuz balıkçılığın sorunları hem profesyonel hem amatör. Bununla ilgili yapılan çalışmalar Girne bölgesinden Karaoğlanoğlu ve Lapta bölgesinden iki değerli konuğumuz var. Konuğumuzun biri Ertunç Birinci Lapta Alsancak Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı. Diğer konuğumuz Sait Faraç Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık Balıkçılık Derneği ve Girne Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Başkanı. Başkanım hoş geldiniz sayın başkanlar.
1: Sağ olasın başkanım.
0: Sait başkanım senin title'ı okurken programın yarısını yedik yani ha maşallah. Bir de kooperatifçilik ekledin üzerine. Ondan da bahsedecek programımızın ilerleyen dakikalarında. Bizi kırmadınız bu akşam programımıza katıldınız. Bilgilendirici bir program olmasını dilerim. Çünkü ben de dışarıda konuştuğum balıkçı arkadaşlarla birçok sorunlar iletiyorlar bize. Siz de bu işin içerisindesiniz. Gerek amatör gerek profesyonel. Tekrardan size hoş geldiniz diyerek öncelikle kısaca kendisini tanıtması için sözü Sait Başkan'a veriyorum.
1: Teşekkürler başkanım bu davetinizden dolayı sağ olasın. Her zaman zaten avcılığın, balıkçılığın yanındasınız. Ondan dolayı programa Sim TV'ye çok teşekkür ederiz. Böyle bir imkanı sağladığınız için. Ben yıllardır Sait Faraç Karaoğlanoğlu'na hikmet ederim. Yıllardır Karaoğlanoğlu balıkçı barınağında ve avcılık, atıcılığın içinden gelmiş biri. Senelerdir avcılığa hizmet etmiş, atıcılığa. Ya ama daha çok avcılığa ta Girne poligonunun oluşumunda ilk sıfırdan iki kule vardı. Oradan başladık. Buralara işte orayı tamamladık. Tekrar Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık, Balıkçılık Birliği'ydi. Derneği oluştu. Dernekler yasasına geçtik. Karaoğlanoğlu'nda Rum zamandan 74'ten önce diyeyim. 74'ten önce küçük bir barınak vardı. Babam Limasol göçmeni. Biz Limasol göçmeni geldiğimizde işte. Oradan balığa çıkıp gidip gelirdi. Orası tabii ki uzun yıllar geçti. Fırtınalar parçaladı, yıktı, bozdu. Barınak halini yitiriyordu. Biz ele aldık orayı.
0: Evet. Onlara da değineceğiz Sayın Başkanım. İlerleyen konularımızda. Sevgili hocam sizi de tanıyalım. Kısaca tanımayan izleyicilerimiz için lütfen.
2: Ertunç Birinci, esasen spor hocasıyım.
0: Evet.
2: Şu an Lapdelik Okulu'nda da görev yaparım aynı zamanda. Lapdelik Alsancak Karşıyaka Balıkçılar Birliği'ni kuran kişiyim. Oradaki küçücük bir koydu. Orada orayı şu an güzel bir balıkçı barınağına tabii yine yetersiz.
0: Evet.
2: Ama şu an sayılı yani her şeyle bir donanımlı bir balıkçı barınağına çevirmeye çalışıyoruz. Genelde sabahları okuldayız, öğlen sonraları limanda, denizde bu şekilde deniz sevdalısıyık. Yani Sait de ben de gerçekten denizi sevmek başka bir şeydir.
0: Evet.
2: Biz karadan çok denizde vakit geçiriyoruz. Onun için balıkçılığı ve denizi korumayı kendimize bir yol olarak çizdik.
0: Evet sevgili hocam çok teşekkürler size de. Kısaca başlayalım konu başlıklarımıza. Sizden başlayalım yine Ertunç hocam. Burada not aldığım limanlarla ilgili sorunlarımız var. Bunlardan bize kısaca başlıklar halinde nedir limanların sorunları? Onlardan bahseder misiniz? Daha sonra sevgili Sait Başkan'a da söz vereceğim.
2: Limanlardaki sorunlarımız genelde hep bütün limanlarımız bir küçük barınak şeklinde ve bu barınaklar da yetersiz. Yani giriş çıkışları genelde tam mendirek boyları kısa olduğu için liman işlerine kum ve fica dediğimiz deniz yosunu her yıl doluyor. Tekneler fırtınalardan sonra limana giriş çıkışları yapamıyor. Veyahut da mendirekler alçak kalıyor. Mendireklerin üzerinden dalgalar geçtiği için tekneler zarar görüyor. Kaç defa teknenin, arkadaşlarımızın teknesi battı. Ve bunlar batarken de veyahut da balıkçılar bu zor durumlarda karşılaştığında bütün gece sabahlara kadar nöbet tutarız. Yani balıkçı barınağı eğer rahat ise balıkçı en azından boş olduğu gün, denize çıkmadığı gün evinde yatıp dinlenebilsin. Veya çocuğuyla bir vakit geçirebilsin. Yok gece sabahlara kadar balıkçı barınaklarında sabahlara kadar nöbet tutalım. Tekne ip kopardıydı, battıydı, batmadıydı. Yani bunlar gerçekten balıkçıyı çok yoruyor.
1: Yani bizim başkan, ben burada hocama da katılayım. Yani bizim Girne bölgesindeki balıkçı barınakları, kullanılan balıkçı barınakları, mesela Lapta Limanı'nda giriş çıkışı yani ayarlamak lazım. Yani koordinatları bu kadar dar bir giriş çıkıştan teknenin batması hiçtendir fırtınalı havada. Yani zaten girip çıkamaz ama mecbursun, fırtına patladı, geldin limanın ağzında durun, dalgalar yükselir, iner, yükselir, iner. Nasıl gireceğim o Lapta Limanı'na? Kaç tane tekne battı orada? Yani bu sorunlar bölgede küçük küçük tamiratlarla olacak gibi değil. Bizim balıkçı barınaklarında korunaklı olması lazım. Yok bana hocamın dediği gibi sabahlara kadar nöbet bekleyecek benim balıkçım. Orada aman teknem batıyor. Gözümüzün önünde tekneleri batar ya. Yani bu memlekette dağ kalmadı. Dağ kalmadı. Taş yok. Yahu 2 sene var söz verildi bize. Karaoğlanoğlu balıkçı barınağına. Taş gelecek. Resmi liman bilirsiniz. Ne dönemimiz halk olarak oraya. Evet. Ne kadar sahip çıktığımızı bilirsiniz. Evet. Hocam orayı aldı. 2 tekne zor sığardı amma liman. Biz denizin içinde mücadele eden devlet lazım bizim yanımızda dursun artık. Yani biz bu limanları, isterik mendirekleri tamamen korunaklı olsun. Yalvarırık artık. Ya taş verin. Ya biz para istemeyik. Biz devletimizden mevcut taş ocakları var bu memlekette. Dağlarımız oyuldu. Bize taş yok. Ya balıkçının bir tekneyi kaç paraya mal ettiğini bilir misiniz? Bir hesaplasınlar. Balıkçının malzemesi ağ yüklü gelir limana girecek. Ne demek ya, batacak tekne radarlar üstünde, motoru üstünde, her şeyi. Kim ödeyecek bu masrafları? Sigorta fonunu istersen hocam sen onu da gir bul.
0: Evet, başlıklardan
2: yani şimdi.
1: Artık yani sonuna yani
0: bu, biz. Sayın Başkanımız bu konuda yani, çok dolu.
1: Hepsimiz doluyuk.
2: Yani.
1: Biz memleketin evladıyız başkan.
0: Bir konuya değindi. Sevgili hocam istersen o konuyu sizinle açalım. Sigorta kapsamı, evet. Balıkçılarımızı niye kapsamaz fon?
2: Şimdi fona geçmeden önce bir şey bahsedeyim tabii, ben. Biz adada yaşadık. Ama biz adada yaşadığımızın daha farkında değildik. Denizi yeni yeni sevmeye, yeni yeni kullanmaya, balıkçılığı veya deniz ürünlerini bile. Biz çok uzun yıllar biz etçi, tavuk et dedik. Balık yiyen insan çok az. Evinde balık pişiren insan çok az.
0: Bak çok güzel bir konu yani. O da ilginç yani.
2: Yani adada yaşadık. Biz yeni yeni başladık balık sevmeye, balık ürünlerini yemeye. Balıkçılık sektörü yeni yeni yükselmeye başladı.
0: Bir de dikkat ederim etten de daha ucuzdur ha. Balık baktığımda genel olarak.
2: Tabii normal bahalı olanlar da var ama normal sürü balıklar. Vopadır, İzmaritli, Sokanıdır.
0: Tabii.
2: Ve çok daha besleyici.
0: Vitaminli,
2: faydalı,
0: sağlıklı
2: ve organik, denizden çıkıyor doğal olarak. Yani doktorlar diyor ki, yetiştirene diyor ki balık yiyin. Balık yiyin de çiftlik balığı değil. Denizden çıkan balığı yiyin daha çok. Tam çiftliklerden de yenecek, yetişmiyor çünkü. Ama denizden çıkan balığı yediğinde onun faydası çok daha fazladır. Ha, nitekim bu bir devlet politikası olması lazım. Yani her yılın bütçesinde bu balıkçı barınaklarından bir tanesini en azından 2 tanesini çok düzgün bir şekilde yani fırtınalarda şeylerde zarar görmeyecek bir şekilde bir düzenlenmesi lazım. Yani biz koşturmayacak bakanlığa, Biz koş, ömrüm geçti benim. Lapta balıkçı barınağını Murat diye getirebilmek için ömrüm geçti. Birkaç sene daha uğraşırsa zaten biz herhalde bastonla gidecek şeye, tekneye, balıkçıya, evet, liman bitirmeye.
3: Aynen öyle.
2: Ha, bunun yanında şimdi bu tarım sigorta fonu. Biraz önce gene dedim.
3: Evet.
2: Kaç tane tekne battı ve şimdiye kadar batan teknelerden bir doğal afet ilan edildiğinde bir arkadaşımız teknesinin zarar ziyanı karşılandı. Onun dışında hiçbir balıkçının zarar ziyanı karşılanmadı. Çok kişinin teknesi battı. İki gün önce gemi konağında bir arkadaşımızın, isim de vereyim, Ahmet Çakır'ın teknesi battı. Fuan'dan denize gidip geldiğinde yırtıldı Fuan. Oradan su aldı, teknesi battı. Bu batan tekneleri ne tarım sigorta fonu kapsa, ne bizi normal sigortalar sigortalar yapmıyorlar teknelerimizi. Bir araba gibi bizim teknelerimizde sigortalanması lazım. Özel tekneler marinalarda sigortalanıyor. Ama balıkçı teknelerini yapmıyorlar. Neden? Çünkü balıkçı barınakları korunaklı değil diye insanlar bunu yapmıyorlar. Biz zamanında Ercan Sınay'ın müsteşar olduğu dönemde tarım sigorta fonuna adaya gelen balıkçılık, balık ve balık ürünlerine fon koydurduk. Bu fonlar bir yere toplansın. Bu fonların oluştuğu bir o yerden de toplanan paranın bulunduğu yerden de liman barınaklarının düzenlenmesi, zarar ziyan gören teknelerin zararının karşılanması ve balıkçıya teşvik verilebilmesi o fondan. Biz bu amaçlı koyduk. Adaya gelen çok balık ürünü var, çok şey var ama şu an o fon tarım sigorta fonuna aktarılıyor.
0: Yani arpaya, buğdaya.
2: Arpaya, buğdaya, hayvancıya, balıkçıya.
0: Oo, çok ilginç.
2: Tarım sigorta fonu kapsamıyor.
0: Bu çok ilginç.
2: Bu çok çok ilginç ve ya bu yapılan yasada tüzükte olmaz, değişmez de. Yani Kur'an-ı Kerim'i bu da değiştiremiyor. Yani on kaç kişi toplanacaksa bakan veya kimse bu kurulda toplanıp buna bir karar veremiyor. Yıllar var biz bunun tartışmasını yaparız. Hiç kimse buna halen daha çalışırız, aha yapıyoruz, bitiyor. Biraz önce dediğim gibi biz herhalde ölecek, ondan sonra değiştiğini çocuklarımız duyacak.
0: Değiştirirlerse onu da. Ama bu çok ilginç. Sayın Başkan, yani bu fon kesiliyor.
2: Kesiliyor.
0: İçeriye yatıyor.
2: Evet. Ama bize balıkçıya yansımıyor.
0: Peki fon kesilirken nerelere kullanılabileceğiyle ilgili bu tüzük altındadır, yas altındadır, nerededir? Evet. Belirtilmez mi?
2: Belirtilmesi lazımdı ama ne için belirtilmedi?
0: Neden diyorum? Mesela örnek vereyim. Sayın Başkan hakimdir konuya. Belki de siz, bizim avcılık yasasında fon oluşturuldu ya bu ruhsatlardan, evet, kesilen katkı paylarından. O fonun toplandığında orada yazıyor. Diyor ki sadece avcılık, koruma, üretme ile ilgili alanlarda Merkez Av Komisyonu'nun izniyle kullanılır. Ve bu gibi alanlarda ve oradan aktarılıp federasyon başka hiçbir yerde kullanılamıyor. Bloke edilir o para. Yani burada böyle bir
2: burada bir sıkıntı var. Bu fonu koydurduğumuzda biz büyük bir ihtimalle bir eksiklik oldu orada bu düzenlemede.
0: Açık buldular ve
2: açık bu
0: parayı.
2: Ve bu para şu an tarım sigorta fonuna gidiyor ama balıkçıya yaramıyor. Biz de diyoruz ki yahu derik. Bakın ben ne hayvancıyım ne tarımcıyım, hiç kimsesinin yani geçiminde ya hayvanların şeyinde değilik.
0: O ayrı bir şey.
2: Ama tarımcının 100 dönüm arazi eker. 10 dönümü fırtınadan, yağmurdan, selden zarar gördü. 90 dönümüyle geçinebilir. Hayvancının 100 tane hayvanı var. 10 tanesi bir salgına, şap hastalığı oldu geçti. Geçenlerde halen daha devam eden şey. 10 tanesi, 20 tanesi hayvanı telef oldu. Geriye kalanla ailesini geçindirebilir.
0: Tabii sigortada ödesin onlar da ayrı bir şey, ödesin ama balıkçının parasından değil.
2: Mesela şu an bizim arkadaşımızın teknesi battı. O tekne battı. Bu balıkçının ekmek teknesi bitti. Balığa çıkamaz. Eline gamı çalacak da gitsin, kenardan gamı çalmasın. Bu tekneyi baştan yoluna koyabilmesi için dünyanın parasını ister. O parası yok. Balıkçılıktan hiç kimse zengin olmadı. Aç da kalmaz. Geçinir.

0: sektörüne başkanım. Burada yani özellikle en başından başlayacaklar. Yani balıkçılık için önce limanları, balıkçı barınaklarını görürük. Her gittiğimiz ülkede, yanı başımıza Türkiye'de boş limanlar var. Yapılır balıkçı barınağı, boş durur. Bizim özellikle yani bu kazalar olmasın diye balıkçı barınakları en ivedi şekilde tamir edilmesi lazım, yapılması lazım. Biz Karaoğlanoğlu'nda kaç zamandır bekledik. Bir mendirek kendi imkanlarımızla çıktık. Durur denizin içinde mendirek. Bir mendirek dendiman mı olur? Olmaz. Yani orada bizim halk olarak verdiğimiz mücadele, Ertunç Hocam'ın yıllardır balıkçılar kendi arasında bir bölümünü, büyük bir bölümünü topladı da yaptı o limanı. Yani devletimiz burada yanımızda duracak ve bu balıkçı barınaklarını bir an önce özellikle Girne bölgesindeki balıkçı barınakları Esentepe'den tutun ta Kayalar Köyü'ne kadar.
1: Özellikle
0: ne kadar korunaklıdır?
1: Kuzeye bakan.
0: Kuzeye bakan,
1: açık denizdir bizim. Açık denize bakan.
0: Bizim hep açık denizdir.
1: Kuzey yıldız ve kuzeydoğudan gelen dalgalar büyük dalgalardır.
0: Yani koruyamayız.
1: Limanları çok fazla etkiliyor bizim. Yani, bu yüze bakan özellikle bu taraftaki limanların, balıkçı barınaklarının düzenlenmesi lazım, geliştirilmesi lazım. Ha, biraz önce şeye geldim. Şimdi birinin bir teknesi battığında arabamızla da kaza yaparız yolda. Eğer haklıysam kazada polis gelir, rapor atar veyahut da çekilir sigorta. Tamam dedi, haklısın, sigorta karşılar. Balıkçı, hayvancılığın da öyle, şeyin de öyle. Kimse gider kontrol ederler. Doğal afettir ya bundan dolayıdır. Tarım sigorta bunu karşılar. Öyle, balıkçı ne var? Koşturur bir o kapıdan kapıya. Kapı çalar, yalvarır, yakarır. Para çıksın, ödensin. Biz niye kapı, her kapıyı çalalım ya? Hakkımızsa eğer bu batan tekne benim zarar ziyanım varsa, haklıysam
2: otomasyona mı alaması lazım?
1: Benim yani benim hatamdan dolayı, benim yanlışımdan dolayı değil de doğal olaylardan dolayı, fırtınadan dolayı, limanın eksikliğinden dolayı, doğal afetlerden olduysa bu
2: karşılansın.
1: Ben ondan kapıyı çalmayacağım. Gidip ona, o birine yalvarmayacağım.
2: Zaten Sayın Başkan dediğiniz gibi bir fon ayrılmışsa buna ve orada bir para birikiyor. Yani bunun tartışacak başka bir şey yoktur. Burada tartışılması gereken o fon niye başka yerlere kullanılıyor? Onun yani, önüne geçmesi
1: yani lazım. Yani halen daha düzenlenecek. Bir an önce düzenlenmesi lazım.
2: Daha acil şeyler var, onları yaparlar şimdi.
0: En ivedi şekilde lazım düzenlensin. Bu balıkçı mağdur olmasın. Çünkü balıkçının gerçekten teknesi battı. Hocanın dediği gibi kanoyla gidecek ya da evdeki banyoyu koyacak, suya da gidecek.
1: Yoksa vallahi eline kalmayacağım, oturacak kenarda taşın üstünden başlasın. Nasıl çocuğunu gelecek?
0: Yani herkesin, bütün balıkçılarımızın ailesi var. Geçindireceği çocuklar, yani üniversitede evlatları var herkesin.
2: Bu konuyla ilgili aklıma şey geldi, hatırladım. Bir dönem yanılmıyorsam 2019 yasa değişimi yapılacaktı. Komitedeydik birlikte.
1: Evet, evet.
2: Siz vardınız, ben vardım. Gene Balıkçılar Birliği
1: Balıkçılar Birliği'nden vardı.
2: Orada gene bir fon oluşturulmasına ilgili bir Avcılık Federasyonu bir öneri yaptı dedik. Biz hatırlarım şey, bu çiftliklerle ilgiliydi asıl konu, hatırlarsınız.
1: Evet, evet.
2: Buraya gelecek olan çiftlikler de yerli ortak şartı arandığı için çiftlikler gelmezdi. Ve o yerli ortak şartını kaldırmak için o yasa değişiyordu. Tabii tarafları da çağırdılar, ilgili tarafları. Böyle bir öneri yap dedik biz orada ve benimsediydiniz siz de o öneriyi, evet. Hatırlarım. Öneri şu şekildeydi. Nasıl avcılık yasasında bir bedel ödeniyor avcılar tarafından ve bir fon oluşur ve bu kullanılır işte üretime, doğaya falan. Aynı maddeyi aldık, yerleştirdik. Bu gelecek olan çiftliklerden yıllık şey alınacak, işte 50'şer bin dolar neyse.
1: Üretimde belli bir oranda bir rakam ödenecek.
2: Onlar da yazılıydı.
1: O rakamlar da balıkçılık sektöründe kullanılacaktı.
2: Hatta bizim önerimiz şuydu. Avcılık Federasyonu olarak dedik ki işte Orfo Laos avlama yasağı dönemi vardır bir ay.
1: Evet.
2: Bu bir ay herkese yasak olsun ve direkt maaş ödensin bu balıkçılara. Birer asgari ücret o ay verin insanlara. Bence hiçbiri de karşı çıkmazdı buna, ödersen insanları. Orada da bakımını yapardı. O dönem insanlar şeyine.
1: Çünkü balıkçı da sürdürülebilir balıkçılık istedi.
0: Tabii ki.
2: Son toplantıda ben Covid oldum. Hasta oldum. Gitmediydim. O madde yasaya konmadan yasa geçti. Nasıl olduysa büyük ihtimal şeyde yoktu diye tasarı önerisinde. Hiç ve günah oldu bence, o güzel bir şey olurdu.
0: Tabii ki yani, kesinlikle Orfola House'un korunması lazımdı. Profesyonel de ablaması lazım o dönem. Ama profesyoneli de ödeyecek.
1: Onu da yani, karşılayacaksın. Ailesini geçindirecek şeyi.
2: O yüzden
1: herkesin ailesi var. Bunu karşılayacaksın.
2: Tabii ne dediydik orada, işte 500 tane balıkçı görünür.
1: Gerçek balıkçı.
2: Tamamen. Çağıracak teknenin sahibini.
1: Bellidir zaten onlar. Hepsi bellidir.
0: Hepsi belirlenmiştir başkan.
2: Geçsin sürsün bakalım tekneye sürebilecek.
0: Ağabey sınıfı diye. Onlar
1: yani, zaten şu an tüzükte güzel bir tüzük yapıldı. Amatör ve mesleki balıkçılık tüzüğü yapıldı. O tüzükte çoğu şeyler düzenlendi. Zaten yaparken de 10 yıldan fazla bir süre uğraştık o tüzüğü geçirebilmek için. Çok uzun bir süre uğraştık. Son geçirirken de bile dedi ki ya geçirelim. Eksiğimiz de olabilir. Hatamız da olabilir. Ha 3 ay sonra 6 ay sonra
2: tüzüktür.
1: Tüzüktür. Otururuk baştan değiştirebiliriz. Yani bazı şeyleri önce yoluna koyun, gitsin, yolunda gitsin. Hataları, eksikleri görelim, düzenleyelim. Evet. Ve en sonunda başardık. Tüzüğü yaptık ki gerçekten de çok uzun çalışmalardan sonra ve de güzel bir tüzükte yaptık yani. Ha eksikler olabilir mi? Olabilir.
2: O işledik sonra göreceğiz.
1: İşledik sonra zaten tabii göreceğiz. Ama bu tüzüğe rağmen mesela denetim eksikliğimiz var. Mesela bu tüzükten daha önce konulan, biraz önce mesela söylediğim sürdürülebilir balıkçılık. Adada yaşarık. Bir balıkçı çocuğunu da ister balıkçı olmasını. Şu dünyanın parasını verir, tekne alır, malzeme alır. Bunları geliştirir, cihazlarını alır. Bu balıkçı, evladı balıkçı olmazsa yaşlandığı zaman ne olacak? Bütün malzemeler boşa gider. Yahut beleş fiyata birine verilecek, gidecek. Gençlerimiz de balıkçılığa yönelebilsin. Mesleki balıkçılığa. Onlar da o güveni hissetsin. Yani ailesini geçindirebilecek bir paraya kadar. Bu nasıl olur? Sürdürülebilir balıkçılığına. Korumamız lazım. Evet. Mesela koruma alanları ilan ettik. Bu koruma alanları şu an gerçekten balık popülasyonu bu alanların içinde arttı. Ben gidiyorum. Kamerayla da çekim yaptım, şeyle de yaptım. Gidip oralarda dalış yaptık. Yani çok güzel şeyler yaptık. Ama bunu korurken balıkçıyı da mesela 45 santimin altında Orfola House yakalanması yasak. Satışı yasak. Restoranda konulması yasak.
0: Sergilenmesi yasak.
1: Sergilenmesi yasak. Ama restorancı küçük porsiyonluk ister. Yasak. Balıkçı getirir. Talep varsa balıkçı verir. Evet. Sen talep etme, balıkçı vermesin. Ha sadece restorancı değil, balıkçı da. Büyük balık tutamadı, küçük Orfoy Lahos'u tuttu. Başka balık tutamadı. Ben bunu götüreyim de günlüğümü çıkarayım. Götürme. Orfoy Lahos Baragadi de özellikle ölmez. Arada da uzun süre yaşa. Ama Baragadi de ölmez. At o ufak Orfo'yu seneye yakala. O Orfo büyürsün. Bir defa yumurtlasın. O bir defa yumurtladıktan sonra o popülasyonu artacak. Ama biz o küçük Orfo'yu korumazsak, bir defa ürümesine fırsat vermezsek, şu an çok azaldı. Ha bazı bölgelerimizde gerçekten balık popülasyonu artmaya başladı. Ama korumamız lazım. Mesela Said'in de benim de çoğu mesleki balıkçının da karşı geldiği bir şey konu var. Doğru. Gündeme de getirdik, bakanlıkla da şeyle de konuştuk. Mesleki balıkçılardan sigorta yatıranlara fiber tekne ile balıkçı balık yapma izni veriliyor. Mesleki balıkçılık. Bu bize göre yanlış. Şu fiber tekneyle en ufak kıyıya kadar yani gidebilin,
2: yanaşabilin. Siz bir mesleki balıkçı olarak bunu yanlış buluyorsunuz.
1: Ben bulurum. Evet. Yanlış bulurum. Yanlış. Çünkü neden? Balığın kaçabileceği alan fırsat vermen. Çünkü o fiber tekneyle en yakın kayaya kadar gidebilir. Taşın üstüne bile gor ağını döner kapatır. Balığın kaçma şansı vermez.
0: Bu balık nerede üreyecek? Bu balık nerede üreyecek? Yani nerede sen üresen kıyıya yapıştırın, ağını döken.
1: Bunun Bunun yani bir düzenlenmesi lazım. Fiber tekne. Balıkçı teknesiyle yanaşabilirsen yanaşsın. Ama yanaşamaz balıkçı teknesiyle o kadar kıyıya. O otomatikman koruma alanı kalır. Bir ikincisi. Balıkçı teknesiyle ben bundan Girne'den çıkacağım ya Laptadan çıkacağım saklasam Akdeniz'e. Oralar aslında bir doğal koruma alanı gibi. Çıkacağım. Havalar güzel olduğunda yazda gidin. Oralarda avlanın. Bir gün, iki gün kalın avlanabilin. Ama her zaman gidemem. Uzak yerdir. Burada da o doğal koruma alanları. Ama bu fiber tekneyle o içine 8 sepet baragadi git ince baragadi her tarafa en kıyıya kadar dön. Dök. 8 baragadi sen toplayana kadar geriye. Onun üstünde yakalanan küçük orfo da
0: ölür.
1: Ölür. Veyahut canlı kalsa bile atmıyorlar. Bazı bölgelerdeki restoranlar, ben şu an ısrar, gidin restoranları şoklama yerini değil, vitrinlerini değil, arkada dilizlerini yoklayın. Küçük orfolar var. Sen almazsan balıkçı sana getirmeyecek, satamadığı için denize bırakacak. Ama para kazanırsa o işten denize bırakmaz. Ben açık söylerim ya, balıkçı yakalar, 3 tane güzel balık yakalar, büyük balık ama küçük orfoda. Bunları almazsan, bu balığı almazsan sana büyükleri de vermeyik. Restorançıyı tehdit eder. Restorançı da müşterisi, ben küçük orfo isterim, bana küçük orfo getirin. Sen talep edersen yarın öbür gün biz kıyılarımızda, denizimizde orfo lavası görmeyecek. Çocuklarımız televizyonda görecek, akvaryumda görecek biz bu balıkları.
0: Aynen öyle.
1: Korumamız lazım.
2: Hem fikirlik burada sevgili hocam. Evet değerli hocam, biraz da sözü sevgili Sait Başkan'a vereyim. Bir konumuz var önemli. Çok geçmişten gelen programımızın yarı zamanında geçtik. Limanımız çok önemli bir konu. Çok eskiden beridir hatırlıyorum verilen mücadeleleri Sayın Başkan. Bu konuyla ilgili ne gibi süreçleri yaşadınız ve halen şu anda ne gibi sıkıntılarınız var? Biraz bahseder mi bize?
0: Bu konuyu açtığın için başkanım sana teşekkür ederim. Tabii ki bu mücadelede siz federasyon başkanıyken desteklerinizden dolayı da ayrı
2: öncesinden de gelirdik. Hatırlarım çok evet. Uzun süreçlere dayanıyor.
0: Onun öncesinden de gerçekten Erhan Başkan'a burada teşekkür edeceğim. Çünkü bu süreçte federasyon, o dönemin federasyonu olarak tamamen yanımızda durdunuz. Çok teşekkürler. Karavlanoğlu Balıkçı Barınağı, küçücük, az önce söyledim, küçücük bir 74 öncesi Balıkçı Barınağı, küçücük. Burası yıllardan işte dediğim gibi fırtınalardan, bakımsızlıktan, denizin, bizim bölgenin açık bir deniz olduğu için çok fırtına gördü. Kullanılmaz, hatta bir tekne iki tekne sığardı içi. Biz burayı tamir etmeye başladığımızda burasının bizim olduğunu bile bilmezdik. Burası Karaoğlanoğlu Balıkçı Birliği'ne ayrılmış bir yer idi. Bizim bunu araştırarak bulduk ki burası gerçekten Bakanlar Kurulu'yla biz o 2006 yılında Balıkçı Barınağı kullanalım diye burası ayrıldı. 9 Eylül Üniversitesi'nin çizilmiş bir projesi de vardı. Bu projeyle bizim ondan da haberimiz oldu. 9 Eylül Üniversitesi gelip burada güzel bir balıkçı barınağı projesi çizmiş. Fakat her ne hal ise bu yer ayrıldı ama ilan edilmedi. Biz tabii ki bölge halkı olarak burayı kullanmaya devam ettik. Bizim hiçbir şeyden haberimiz bile oldu bunlardan. 2013 yılında bizim haberimiz olmadan bu balıkçı barınağı yeri 15 dönüm arazisiyle birlikte turizm ulaştırmadan alınıp bizim birliğin kullanımından çıkarılıp Ulaştırma Bakanlığı'na bağlıydı. Ulaştırmadan alınıp turizme geçirildi. 2015'te duyduk şu burası turizme geçti. Gerekli görüşmeleri Turizm Bakanlığı'yla da yaptık. Herkese o dönemin gene Fikri Bey'di, Sayın Fikri Ataoğlu'ydu. Yaptık işte burası balıkçı barınağı nasıl oldu falan derken eylem de yaptık.
2: Hatırlarım katıldım.
0: Eylem 2016'da eylem de yaptık. Bu eyleme rağmen Sayın Kusura bakmasın bakanımız ama söyleyeceğim ismini. Hiç sansüre de gerek yok. Fikri Ataoğlu 2017 yılında özel bir şirkete kiraladı. Burayı 7 yıldızlı otel olsun. Tekrar biz...
2: Bütün amaç oydu başkanım. Zaten başından neyini söylemeye çektim.
0: Tekrar biz yargısı...
2: En iyi bildiği iş bunların zaten.
0: Yani tam damarıma bastınız bu konuyu açtınız Sayın Başkan. Ama tam damarıma yanıktır yüreğimiz bölge halkı olarak da benim de bu bölgede. Yani burasının verilmemesi için halk olarak biz sahip çıktık. Tekrar halk olarak devletimizin sahip çıkmadığı mala biz gidip dava açtık mahkeme. Yargı süreci başlattık. Ara emri alındı. Ara emri devam ederken belli sebeplerden bu ara emri geri çekildi. 2022 yılında tabii ki tekrar davalar açtık. Buradan da davayı tekrardan açan hukukçu arkadaşımız avukatımıza Buğra Akdere ve çeşitli hukukçu arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Tekrardan 2022 yılında dava açtık, tekrar aramir aldık. Ama o bir davamız devam ederken 2021'de sağ olsun o dönemin söyleyeceğim adını Nazım abimiz, Nazım Çavuşoğlu ziyaretimize geldi. Sokan bağlı yarışması vardı. Söz verdi bize, burası dedi balıkçı barınağı ilan edeceğim dedi. Bir ay sonra Nazım Çavuşoğlu burayı resmi balıkçı barına ilan etti. Yüreğimize su serpti. Kendisine buradan ayrı teşekkür edeceğim. Ömrümün sonuna kadar teşekkür ederim. Çünkü biz davalarla uğraşırken resmi balıkçı barına ilan etti. Arazinin davası için biz tekrar dava açtık 2022'de. Arazinin davası hala devam eder. 10 yıllığına bakanlar kurulu kararı yok. 10 yıllığına Fikri Bey burayı özel bir şirkete kiraladı.
2: Maşallah Fikri Bey.
0: 7 yıldızlı otel olsun diye 2017'de 10 yıllığına işte seneye o sözleşme, biter. Bizim ara emrimiz devam eder ama bu sürecin içinde de biz resmi balıkçı barınağına toprakların içinde etkinlikler yaparak daha mendireğimiz topraktan yapılmıştır. Her yıl sağ olsun üyelerimiz, sponsorlarımız eskavator kiralarak İçindeki taşı toprağı temizleyelim de bir etkinlik yapalım. Buradan çağrım, tabii ki seçim yasakları girdi ama biz seçim yasaklarından önce çok konuştuk bu konuyu. Bize taş verin ya, biz para istemeyik. Devletin taş ocağı.
2: Onlar seçim yasakları kapsamaz onu başkanım, kapsamaz.
0: Yani bunu bir an önce... Yani
1: bazı yerde şeyleri kapsamaz.
0: Bilmem nedir konu başkanım ama yıllardır hocamın dediği gibi biz ömrümüzü verdik denizin içindeyik. Deniz kuşu olduk artık. Yani buranın Girne'nin merkezinde bir yer. Yani buradan baktığında Girne limanından Lapta'ya uzak bir mesafe. Yani herhangi bir teknenin acil durum giriş yapacağı bir yer yok. Bu merkez yerin Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı'nın acil, korunaklı, güzel bir balıkçı barınağı haline getirilmesi lazım. Büyük 9 Eylül Üniversitesi'nin yaptığı proje çok büyüdü. Bunun daha güçlüğünü sağ olsun onun da ismini başbakanımıza da teşekkür edeyim. Çünkü daha güçlüldürmüş bir halini yaptı. Ama her nedeniyse taş isteğimiz, limanın yapımı isteği bir türlü başlayamıyor. Yani biz bu teknelerimizi üst üste nerede tutalım? Antik limanın içi doldu zaten. Tekneler hep üst üste bağlı. Yani bölgenin acil ihtiyacıdır burası. Merkez yerdir. Burada bu limanın acil tamamlanıp bitmesi lazım.
1: Yani projeleri resimlerde değil, tekneleri hayalimizde kurmayalım.
0: Evet.
1: Limanın içinde.
0: Evet.
1: Yapılsın, bitsin ve tekneler limanlara gitsin yani, artık düzgün bir şekilde.
0: Biz artık belki de bir gün, yani insan hayatı belli değil, görelim yani buranın olduğunu. Yani vasiyet de ettim yani benim mezarımı buraya kazın dedi.
2: Aman Allah'ım nelere girdik be başkanım.
0: Söyledik ya artık yani vasiyet de ettim yani.
2: Yani bu
0: köşeyi nasıl söylerim?
2: En başından bilirim, takip ettim. Yani, gerçekten.
0: Gömün bizi de bitsin artık yapmayın.
2: Gerçekten usanmadan, yılmadan büyük mücadeleler verildi. Kendi içinizde mücadele verdiniz. Devletin içindeki bu peşkeş çekme olaylarına karşı mücadele verdiniz. Bir sivil toplum örgütü olarak eylemler yapıldı. Yollar kesildi hatırlarım.
0: Evet,
2: katıldıydık o eylemlere.
0: Karada yürüttük tekneleri.
2: Keşke her sivil toplum örgütü bölgesine kamu yararına yapılacak bir şey için bu şekilde sahip çıksa. Başkaldırsa ve engel çıksa ben sizi takdir ederim. Sizi de katkı koyan herkesi de bu konuda bölgedeki insanları da sahip çıktılar mallarına. Ben orayı hatırlarım, anlattım size de. Benim çocukluğum geçti onun içinde.
0: Hepimizin çocukluğu geçti.
2: Resimlerim var.
0: Hepimiz orada büyüdük.
2: O limana gelirdik, denize yüzmeye gelirdik aşağıya. Zeyko vardı eski, fabrika orada yıkıldı, otel oldu. Evet.
0: Başkan, biz bu deniz sevgisini bütün adaya aşıladık. Yani bu deniz sevgisini biz, aman biz isterik, bizimdir o liman değil. Benim babamın malı da değil orası. Evet. Bu memleketin malıdır. Biz de bu memleketin evlatlarıyız. Yani bu memleketi biz, memleketin insanını denizden uzaklaştıracak, yoksa adada yaşarık ya.
2: Bence senin
0: bütün
2: mezarını balıkçı, heykeline gidiksinler.
0: Sade balıkçı yani, barınağı değil, su sporlarımız orada, divingciler orada, yani balıkçımız orada, amatör balıkçımız orada. Yani burasını bu insanımıza fazla görürük, bu liman bitsin, olsun, bitirelim.
2: Bence çok geç bile kalınmıştır.
0: Çok yani mu fazladır yani? O bölgenin, bu memlekete yakışmaz yani burası.
2: O bölgenin halkına gerek
0: biz balıkçılığına, insanı değil
2: balıkçılığına ya. İlgili olsun.
0: Sorular dönem kafamıza.
2: Gerekse fiber teknelerini gezme amaçlı gidip amatör olarak yapılması
1: lazım. Turizm amaçlı. Adada yaşarık. Dünyanın en güzel memleketinde yaşarık. Denizimiz. Çok güzel bir denizimiz var. Gün gelir hava durgun olda 20 metreden bakanda dipteki balıkları görün. Yoktur öyle bir dünyada, çoğu yerde yoktur öyle bir deniz. Havamız, doğamız çok güzel. Biz balıkçılığı hatta turizm olarak da yapabiliriz. Orkinos evet. Balığı yarışması yaparız. Adanın en büyük şeyini ve dünyanın her yerinden insanlar buraya gelip bu yarışmaya orkinos balığı avlamaya gelebilir. Pesca turizmi diye Tüzük'te bir şey geçirdik. Balıkçılar da turistleri balığa götürebilsin. Bu ayrı bir konu. Ama adada yaşarız. Dalış merkezlerimiz. Tüplü dalış için okullarımız var, şehirlerimiz var. Onlar dalış turizmi yapar. Denizde rüzgar sörfü eskiden yoğdu. Şimdi bunlar denizi kullanmaya başladık. Plajlarımız çok güzel. Biz denizlere gidecek yer bırakmıyor halkımıza. O kadar stres, sıkıntı yaşayan, işte yoğunlukta herkesin bir şeyi var, bir sıkıntısı, bir stresi var. Alır gamıççını gider deniz kenarında balık avlasın, bir kafasını rahatlasın. Bir teknecik alır gider denize, bir tane balıcı yakalasın çocuğuyla veya bir yiyeceği balığı yakalasın. Bu ne olur? O insan stresini atar, ertesi günü işe verimli gider.
0: İşte biz bu hocaya da burada gireceğim konuya gene. Yani doluyuk ikimiz de ama.
1: Yani onu söylese.
2: Yani birkaç mesajım var. Okuyayım sevgili başkan, hemen devam edelim. Sizi günan izleyicilerimiz göndermiş. Başkanlarıma iyi yayınlar dilerim. Misli Emrah Bostancıoğulları başkanımız gönderdi. Üner Özkümay İspanyol. İyi yayınlar sevgili dostlar. Sait kardeşim ve
0: Ertuğrul kardeşim. Emrah başkanım, teşekkür.
2: Üner hocamın mesajı bu. İyi yayınlar sevgili dostlar. Sait kardeşim ve Ertuğrul kardeşim. Nereye el atarsa orası pırıl pırıl parlar. Her birime böyle çalışkan ve iş bilir bireyler gerek. Ülkemizde selamlar, sevgiler.
0: Çok sağ olsun hocamız.
2: Karpaz Avcısı iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olsunlar, teşekkür.
2: Yine Misli Emrah Bostancıoğulları başkanlarıma iyi yayınlar dilerim. İki kez yazdık. Yoksa tekrar yok.
0: Emrah Başkan'a doğayla çok mücadele eder. Sağ olsun avcılığıyla. Evet.
1: Mesela biz yani sadece balıkçılığın değil, bir sosyalleşme alanı olsun. Biz 3 yıl önce, biz her yıl balık festivali yaparız. İzmir'in balık festivali.
0: Ya limanlarımız.
1: SOS'e yardım yaptık. Deprem oldu. Depremzedelere 2 konteyner satın aldık. Bütün o festival geliriyle.
0: Evet, evet.
1: Ondan sonra engelsiz balık avlama yeri yaptık. Park alanı. Her tarafı korunaklı. Festival yaptık. Bütün geliriyle burayı. Bölge iş insanlarımızla
2: katıldım
1: yardımları ya da onların yardımları ya da çok güzel en az 2,5 milyonluk bir yatırım yaptık orada ve engelli arkadaşlarımız engelsiz, yani rahat rahat gelip arabasını park edebileceği, balığı avlayabileceği ve tuvalet ihtiyacını karşılayabileceği. Tuvaletlerimizde bayan, erkek ve engelli tuvaleti var. Yani biz bunları yaptık. Niye? Denize gelelim. Herkes denize yanaşsın. Orada bu bizim o engelli yerinde bu sene 3 tane evlenme teklif etti insanlar. Oradaki o ortamdan geldiler. Ya bu çok güzel bir şey. Hatta bizim limanımızın bizde şarkısı var. Ammadi Limanı diye. Ammadi demek bir pınar demek, göz demek denizden çıkan. 40 yıl önce bir Hasan amcamız, rahmetli Hasan amcamız yazdı bu şarkıyı. Limanın sanki şimdiki bu halini gördü. O zaman küçücük bir koydu, iki teknelik. Yazdı. O Hasan amcaya dedim. Ben Hasan amca bu şarkını bir gün ben sahip besteletireceğim de ve bu limanı o hale getireceğim. Ve şu an insanlar oradan geçer, o limana gelir. Yani evlenme teklif edenler. Ondan sonra oraya gelip arkadaşlar oturanlar. Arkadaşlarımız, engelliler arkadaşlarımız gelir. Arabasına iner, balığını avlar. Hocam der, balık avlamasak gelip burada da oturabilir miyim? Tabii gelip oturabilirsiniz. Burası hepsiniz. Yani biz tamam balıkçı barınayık ama sadece balıkçılık gamıcıyla veya tekneyle balığa gidip gelesin diye değil. Bir sosyalleşim lokalimiz var o da. Balığa gider gelir adam. Ben otururum. Hoca geliyorum ha balık kalamar isteyin. Evet tutarsan. Gider yakar. Akşam iki arkadaşım gitti. İki tane kalamar yakaladı getirdi. Hoca al. Koydum elim içe. Yaptım. Misafirim vardı. Böyle yaptı bana. Dedi ben böyle hayatımda bir şey görmedim dedi. Yani şimdi denizde gitti canlı. Ha canlı daha kalamar oynar dedim ben. Temizledim, hellimi koydum, mangala koydum. Oturduk, yedik, yok dedik.
0: Yani canımızı çektim be. Yani,
1: tamam, o kadar tamam, eziyeti çektik. Birazcık da sevasını da
2: şimdi sürelim. Hocam konuyu açtı, sizi burada bulmuş kan. Böyle bir söz aldık. Bir zaman galiba unuttum sanki bir söz ver dediniz bana gibi.
1: Ne zaman istersen.
0: Bizim mangalı yanar başkan sönmez bizim mangal.
2: Bir arkadaş daha vardı arada ama o böyle kayboldu.
0: Başkan laf işittirmiyor. Bizim mangal hiç sönmez. Kayboldu. Ne zaman gelecek?
2: Bir gün gelelim hocanın limanı
1: gelin, oraya. Gelin ne zaman isterseniz
0: bizim
1: gelin.
0: Bizim mangal sönmez başkan. Yani ne zaman isterseniz.
1: SimTV'ye de bize bu fırsatı verdi. Dertlerimiz yani evet. Konuşun.
0: Yerinde
1: sabaha kadar
0: yapalım.
1: Daha konuşun ha.
2: Kısaca şimdi balıkçılıktan bahsettik. Güzel çok çok daha vakit olsa keşke bahsetsek.
0: Bir balıkçılıktan son bir şey söyleyeyim.
2: Devam et başkan. Biraz daha avcılığa geçelim. Tamam. 10 dakikamız kaldı. Tamam. Daha sonra sizin resimlere girip.
0: Girne bölgesindeki denize açılan kapılar, Lapta Balıkçı Barınağı, Karaoğlanoğlu, Karşıyaka,
3: Kayalar,
0: Esentepe.
2: Karşıyaka dakını ben yeniyim.
1: Yeni. Aslında çok eskiydi. Karşıyaka burnunda askeri evet. Tesisiydi eskiden. Orada bu, vardı. Orayı mendire yapıldı. Daha çok iş ister çok ama iş. Şu an tekneler girdi.
2: Onun yapımını kim üstlendi, kim yaptı?
1: Şu an devlet yaptı. Yani sağ olsun yani.
0: Yol götürdü.
1: Hüseyin Çavuşkelle bakanımız bazı konularda gerçekten ellerini taşın altına koydu. Bazı şey yaptı ama yetersiz. Bu kaynağı daha fazla ayırıp tam bitirmeleri lazım. Evet. Tamam başladı yapıldı biraz. Bir fırtına geldiğinde o fırtına o mendilek direyecek mi? Bağlama yerleri yetersiz. Mesela teşvikler de arttı. Bazı teşviklerimiz de gerçekten balıkçının teşvikleri de artırıldı. Bunlar güzel şeyler de var.
0: Bunlara da teşekkür ederek.
1: Gene de ya, bazı konularda.
0: Ağ desteği verildi. Yani, ağ desteği bu sene verildi. Ağ desteğini o da söyleyelim başkan. Yani,
1: yani
0: malzeme desteği daha doğrusu.
1: İyi de öldür ama hakkını ver
0: yani,
1: diye bir şey var.
0: Kelle Bakanımız.
2: Yani bu yarım kaldı ama değil mi şey?
1: Bak Karşıyaka Balıkçı Barınağı şu an mendirek yapıldı. Üstteki betonu bile dökülmedi. Bakan söz verdi. Onu aradı bunu aradı. Daha bu yıldız havalar geldiğinde üstteki bütün malzemeyi denizin içine baştan döker.
2: Yani yapılan biraz.
1: Yürüyemen üzerinde olur. Artık.
0: Yani.
1: Ben aynı şeyi Lapta Balıkçı Barınağı'nda çok yaşadım. Onar mendireyi dökerek beton dökecek, sponsor bulamayık veya kendi paramız yetmez. Devletten bize destek yok. En son dedik ya borcundan olsa dökecek. 15 mikser beton döktük. 15 mikser beton. Bizim nedir? Üyeliklerden, aidatlardan aldığımız para. Onu karşıladık, döktük ve şu an fırtınalar geldiğinde mendirenin üzerindeki ince malzemeyi artık limanın içine dökmez. Ne oldu? Sağlamlaştırdık. Bunu devletimiz yapacak. Diyecek ki ben yapıyorum. Türkiye'de yanı başımızda Türkiye'de. Öyle limanlar yapıldı. Aklına yerin durur. Bomboş. Tekneok içinde.
0: Tekneok içinde.
1: Devasa limanlar.
0: Yani burada
1: yani, niçin el atılması,
0: sağlam
1: bu?
0: El atılması lazım başkanım. Tamam balıkçımıza.
2: Bence gereken önemli. Bakanlığımız
0: bu yani sene.
2: Göstermelik bir şeyler yapmalı.
1: Yani göstermelik. Yani yapılan işler şu an çoğu iş göstermelik değil yani.
0: Son bu sene yani onu da söyleyelim. Ağ desteği verildi. Teşekkür ederiz bakanımıza. Buradan Tarım Bakanımıza yani ağ desteği ama bunu balıkçıya yarısını balıkçı alsın, balıkçının gücü yok. Yani tam olarak bir hibe çıkarılsın, balıkçının cebin, çoğu balıkçımız yararlanamadı bundan. Yani ben bunu buradan söylemek isterim. Yani gidip alamadığı
1: yarısını ondan sonra yarısını biz sana vereceğiz.
0: Zaman geçer üzerinde ve o paranın değeri kalmaz. Eğer bir yardım yapılacaksa balıkçıya bir hibe ayrılsın, tamamen verilsin. Balıkçı gidip de hepsini ödeyip de ondan sonra sana yarısını verecek.
2: Bunu
1: bir zamanlar yapıldı, ağ alındı. Ha. İstenilen ağlar neler diye soruldu. O ağlardan getirildi, bunu balıkçılara verildi.
2: Ne zaman
1: onu yapsınlar. Oldu? Epey zaman oldu yani, bir 13-14 sene önce. Yani bunu yapsınlar.
0: Yani çoğu balıkçımızın da makine desteğine ihtiyacı var. Yani teknesine, makine, çoğu balıkçımızın motorları çok eski. Çok eski gerçekten. Mesela alamaz insanlar. Tamir edeyim, ne gideyim? Denizde kalırlar. Fırtınalı havada denizde kalır.
1: Şey söyleyeyim, al konusunda geçelim. Bir zamanlar bu tüzük geçtiğinde kıyıca 42 numaranın altında daha küçük gözlü balık ağı dökülemez. Tüzükte geçti. Ben dedim ki bu tamam dökülemez, dökmesinler. Ama bu balıkçıya 2 torba ağı verelim, 3 torba ağı verelim, 42 numara. Kıyıya o ağı döksün, o ağıyla başlasın. Ama balıkçının elinde yok. Sonra gene be, param var mı alasın? Yok. Ne dökeceğim? Elimdekini dökeceğim.
0: Tika'ya proje yaptım. 20'lik.
1: Tika'ya proje yaptım. Bir arkadaşımla beraber hazırladık her şeyini. Böyle bir şey. Biz bu tüzüğü geçirdik. Sürdürülebilir balıkçılık için. Ama malzemesi yok balıkçının. Siz bu malzemeyi verirseniz, yardımı yaparsanız bu ağı yardımı balıkçıya verecek. O zaman verdiğim zaman kontrolünü daha sıkı yapabileceğim. Zorlayabileceğim. Ama başaramadık. İnşallah bundan sonra projelerimizde belki başarılı oluruz. Da o destek verilirse, verirsem ben ağı, o zaman derim ki hayır, bundan sonra kıyıda gördüm direkt ceza yiyeceğim. Asgari ücretten başlar. Şu an cezalar gerçekten caydırıcıdır.
2: Evet.
1: Caydırıcıdır ama denetim eksikliğimiz var. O denetimi de artırmamız lazım. Ve gönüllü, her limandan bir iki kişiye gönüllü bu işi yapabilecek denetmenlere bir kurs verilmesi lazım. Denetim artarsa o zaman yanlış yapılmaz. Bir iki kişi çıktığında bir kontrola denetim. Aa bak, kontrola denetim. Ben hata yapmayayım. Koruyayım. Bu olduğu zaman daha şey. Nasıl ilk zamanlar bizde kimse kemer takmazdı. Güney kapısından geçerken herkes kemeri takardı. Niye? Çünkü o tarafta direkt ceza vardı. Ha şimdi bizde de artık kontroller arttığı için, alkol kontrolleri arttı. Herkes ne yapar? Giderken ha, yanında içmeyen birini götürür. Ya
2: bir
1: gider,
2: bardak, bir bardak.
1: Gider geçiyor. Bir bardak veya oğluna der, kızına der, beni gece 12'de gel al. Bak, bu trafik kazaları şimdi bu kadar, gene var kazalar. Ama gerçekten alkollü sürüş azaldı.
0: Çok azaldı.
1: Çünkü kontrol var. İnsanlar o kadar cezayı ödeyemeyecek. Onun için ya bak, 1 duble rakı, 2 duble rakı içeyim diye ödeyeceğim 200 bin TL paracasın.
2: Ya da men edileceğim.
1: Men edileceğim şeyden. Tamam, o giderim içerim. Çağırırım taksi, öderim parayı, giderim evime. Veya ararım birini. Gelin alın beni, götürün eve.
2: Yani örnek olarak.
1: Örnek olarak yani ya. Denetim yapılırsa biz sürdürülebilir balıkçılığı yapabiliriz.
2: Evet. Çok teşekkürler hocam. Balıkçılığa ilgili verdiğin bilgilerden, sorunlardan, her şeyden bahsettin. Kısaca Sayit Başkanımızdan kara avcılığından devam edelim. Evet. Sevgili başkan, sizin derneğin kara avcılığı da var. Avcılık.
0: Avcıyık başkan. Evet. Yani kara avcılığı da var derken yani öyle kenarından değildik.
2: Bölümü yani demek
0: yani
2: istedim.
0: Yıllarımızı verdik bu işe.
2: Kısaca biraz da kulübün faaliyetlerinden bahsederim bize. Neler yaptınız ve sorunlar nedir? Kısaca ve reklamlarımız olacak. Reklamlarımıza girelim. Konu şey yaptıktan sonra, bu konuyu geçtikten sonra. Çünkü zamanımız 5 dakikamız kaldı. Evet başkanım, buyur.
0: Başkanım, mücadelemiz yıllar öncesinden başladı. İşte kendimizin ava benim başladığım tarih 90 yıllarında abimin yanında başladım. Abim ava giderdi, beni götürürdü. 92'den beri daha Girne Kulübü'nde göreve başladık. İşte o dönemin başkanı Tomur abi vardı. Geldik bugünlere, anlatmayayım hepsini çünkü zamanımız yetmeyecek.
2: Bir iki program daha isterik.
0: Yaptığımız faaliyetler başkanım, doğadaki avımızı ne kadar koruyabilirsek, suluk yerleştirme, suluklarımızı devamlı takibini yapma.
2: Bu yıl yanılmıyorsam bazı başka kulüplere de ufak tefek katkılarda bulunduk.
0: Karama. Şimdi niçin yaptık onu? Sağ olsun Emrah Başkanım'la görüştüm, Gönendere'yle. Tirmen bölgesi bizim av bölgemiz. Her bizim zaten avlaklarımız inşaatlardan dolayı Girne bölgesinde. Mesela 46. bölgedir Karaoğlanoğlu'nun av bölgesi.
2: Allah kalmadı.
0: Av bölgesinin halinden yani av tabii ki var, avlanılacak yerleri var 46. bölgenin ama bütün avcımızı sığacak bir yer değil. Girne bölgesinin sığacak bir yer değil orası artık. Avlak bölgelerimizin en önemli yeri de Tirmen. Sağ olsun aradı. İşte bir ortak projemiz vardı. Yapay gölet yapalım dedi Emrah Başkanımız. Gönendere'nin başkanı. Destek istedi. Ben bölgem doldu zaten. Suları söyledim de Emrah Başkanı. Tamam başkan dedim. Elimizden ne geldiyse destek verdik Emrah Başkan'a. Çok güzel de iş yaptılar, kendilerine teşekkür ederim. Yerleştirdiler, görev yapmaya başladı o yapay göletler. Kendisine buradan teşekkür ederim böyle bir projede beni de dahil ettiği için.
2: Güzel bir çalışma.
0: Artı PİLE Başkanımız İbrahim Murat Karagözlü'ye de çok teşekkür ederim. O da çok güzel bir proje yaptı. O da bir küçük destek bizden istedi. Ona da bir destek verdik. Yani buradan da söyleyeyim yani başka federasyonumuza bağlı kulüplerin yani bizim avlak bölgelerimiz dar. Yani yardım edebileceğimiz dernek kulüp birliklerimiz varsa hepsine tam destek vermeye hazırız. En önemlisi siz de bilirsiniz doğadakını lazım koruyaydım.
2: Evet.
0: Yani doğadakını ne kadar koruyabilirsek o kadar başarılı oluruk. Buradan yani bütün dernek, kulüp, birlik arkadaşlarıma da bunu tavsiye ederim. Bölgelerinde ne kadar zararlı varsa onlarla en önemlisi mücadele edilsin. Bölgelerde suluk takviyesi yapılsın. Benim yıllardır içimde bir düşünce var. Bu cep bölgeleri ne kadar koruyabilirsek. Cep bölgeleri ısrar etmeyelim. Aman 3 sene sonra ava açalım da avlayalım
2: zaten
0: için.
2: Zaten küçük küçük yerler onlar.
0: Küçük küçük yerleri bırakalım. Orada
2: biraz onlar kaldı doğal orta, üretim yapan. Onlar da yok etmeyelim.
0: Orta yerdir bunlar. Hatta o bölgeleri, o cep bölgeleri suluklar, bu yapay suluklarımızla donatalım.
2: Kulüplerimiz yapar başkanım.
0: Yapar. Zaten çoğu kulübümüz yapar yapmaz demedim.
2: İşe yarayan cepler zaten o bakım gören ceplerdir.
0: O cep bölgeleri çok önemlidir. Nasıl hocamın dediği ya demeyecek. Denizde koruma bölgemiz var. Bunlar da bizim koruma bölgemiz olarak kalsın. 3-5 yıl sonra aman açalım da içine alayım da başka cep bölge
2: yapalım. Şöyle bir durum var. Mesela diyelim ki onları
0: yapalım. Görev yapmazsa o cep bölge.
2: İki tanesi görev yapmaz.
0: Yapmazsa gerçekten değişsin. Yani o bölgenin tabii ki bölge kulüpleri, bölge avcısı bilir. Biz bilemeyiz onu. Mesela ben Girne'de nereden bileyim? Mesarya'daki kulübümün değişeceği bir cep bölge. En iyi o bilir. Görev yapmazsa değişsin. Evet. Ama her bölgede lazım bu cep bölgeler korunsun.
2: Bu cepler seçilirken düzgün araştırılıp seçilirse görev yaparlar. Çünkü ben takip ettiğim avlarken de birkaç tanesini gerçekten yani gerçekten ciddi bir üretim sağlıyor.
0: Tabii.
2: Örneğin mesela Topçuköy'deki cep bölge.
0: Evet.
2: Oktay Başkanımız mükemmel bakım yapıyorlar kulüp. İçerisinde doğal pınarlar canlandırıldı, suluklar. O cep bölgeye gidin, göresiniz. Sanki daha böyle bir şeye gidersiniz. Hiç hayatında hava açılmamış bir bölgeye keklik çiftliği diyeyim size ve yabani ve üreliler oradan da
0: bunu korursa bölge avcısı avını bulur.
2: Yıllardır o bölgenin güzel keklik üretmesinin sebebidir o cep bölge. Doğal üretim
1: merkezi. Kumbara gibi. Dolar evet. Ve taşar. Evet. O tabii hayvanlar ki, dışarıya
0: tabii,
1: çıkar.
0: Tabii. Aynen öyle. Yani bu cep...
2: Bunun gibi 2-3 tane daha var cep bölge.
0: Bu cep bölgede katılırım dedim bizim yani. Camianın can damarı olarak görülsün. Benim tavsiyem yani bütün kulüplerimize, derneklerimize, birliklerimize budur. En büyük üretim buradadır. Yani tabii ki ne kadar üretecek de doğaya salacak, bunun ne kadar sağlıklıdır o tartışılır. Onun zaten günü birlik doğaya bırakılıp bunun yani tüketilmesi lazım. Evet. Doğadaki en sağlıklısıdır budur.
2: Evet Sayın Başkanım, bir iki mesajımız daha var. Daha sonra reklamlara girelim. Daha sonra yaptığınız bir yarışmanın resimleri var. Onları da izlerken değinmek istediğiniz, atladığınız kısaca bir iki konu varsa yine değiniriz ve programımızın sonudur. Ona göre devam edelim. Ben bir iki mesajımız var okuyayım. Daha sonra reklamlarımıza gireceğiz. Evet, Kemal Tekün iyi yayınlar dilerim. Metin Berk Develioğlu iyi yayınlar başkanlar. Çok güzel ve bilgilendirici bir program oluyor. Umarım siyasiler bu konuda biraz daha bu konuları dikkate alırlar. Saygılar, seviliyorsunuz. Evet, değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasına giriyoruz. Daha sonra Karaoğlanoğlu Avcılık ve Atıcılık ve Balıkçılık Derneği'nin düzenlemiş olduğu, bu yıl düzenlemiş olduğu, her yıl geleneksel olarak düzenliyor ama bu yıl düzenlemiş olduğu Orkinos avlama yarışmasından güzel resimler var, onları yorumlayacağız. Kısa bir reklam arasından sonra görüşmek üzere.

0: 20 yıl tek vizyon. Avrupa Birliği 20 yıldır Kıbrıs Türk toplumunu destekleyerek ve iki toplumlu işbirliğini teşvik ederek adanın yeniden birleşme çabalarına katkıda bulunuyor. Yerel işletmelere sağlanan 2550'den fazla hibe, ortak ekonomik fırsatlarla toplumları bir araya getiriyor. 2021'de Kıbrıslı Türk üreticiler Hallumi Hillim için dünya standartlarında PDO sertifikası alma fırsatını yakalayarak Avrupa tek pazarına kapılarını açtı. Bu, her iki toplum için de tarihi bir dönüm noktası oldu. 2275'ten fazla bursla öğrencilerimiz 23 farklı Avrupa Birliği ülkesinde üniversite eğitimi alarak geleceğin liderleri olma yolunda güçlendi. Yüz lise öğrencisine Avrupa'daki Birleşik Dünya Kolejlerinde eğitim görmeleri için burs sağladık. Onlara barış, çeşitlilik ve pozitif değişime odaklanan dönüştürücü bir eğitim deneyimi sunduk. Kayıp Şahıslar Komitesi'ne verdiğimiz destekle bugüne kadar 1069 kişi kimliklendirilerek ailelerine teslim edildi. 10 yıllar süren bekleyişin ardından her iki topluma da teselli ve huzur getirdi. Ortak tarihimizi onurlandırarak ada genelinde 200'den fazla kültürel miras alanını koruma altına aldık ve yeniden hayata döndürdük. Yaklaşık 220 milyon euroluk yatırımla kritik altyapıları yeniledik ve yeniden birleşmeye giden yolu açtık. Ortak geçmişimizi onarıyor, ortak bir gelecek inşa ediyoruz. AB Yardım Programı 20 yıldır yanınızda.
1: 50 yıllık Noyanlar güvencesiyle Kuzey Kıbrıs'ta Akdenizli bir yaşama adım atın. 10.000 pound peşinat, 60 ay vadeyle 74.000 pound'dan başlayan fiyatlarla ev sahibi olun. Olea.

0: keyif, sınırsız seçenek. Kooperatifçilikte öncü kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizde öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.
1: Ben teknolojiyi takip etmesem hasta olurum. Şimdi yeni moda nedir? Metaverse. Hemen araştırdım. Aldım o akıllı gözlüklerden bir tane.
2: Nedir Ayşe bu kaynakçı gözlüğü?
3: Geçen gidelim dedik bir sabah kahvesine. Artık diyor bana gelmeyin. Niçin ben Ayşe'ye gelmeyelim? Ben diyor metaverse'de içeceğim artık kahveyi. Bir insana dakika gözlük taktı gözüne. Oturdu kahve işe.
1: Bunlar ikisi de çok getirdiler.
2: Nedir bu derim? Öyle matris gibi bir şey diyor. E matris bitmedi mi be?
3: Acaba ne görür gözlükte bilemeyiz. Merak ettim vallahi. Bir tane de ben aldım.
1: Facebook'a yazdım. Dedim önce bana bir avatar lazım. Dedim Mark mısmır bir avatar yolla bana. Sağ olsun cevap verdi. Bana benzeyen bir avatar yolladılar. Dedim tamam bu olur. Başladım gezeyim Metaverse'e.
3: Ayşe Baba bize dedi ki Metaverse'e gireceksiniz avatar lazım.
2: Bebeğim köpek bile koymam eve. Yok avatar besleyeceğim.
3: Dedim avatar nedir? Kendini mi gibi olsaymış? Ayşe Baba yaptırdı bir tane kendini. Aynı Ayşe Baba.
1: Denize de artık Metaverse'e girerim.
3: Baktık ayaklarını ileye ne koydu? Gözlüklerde deniz manzarası görür.
1: Takarım gözlüğü gözüme denize. Oh, gel keyfim gel.
3: Dedim ben böyle istemem. Benim avatarım biraz daha genç olsun. Yani gençliğimin avatarı. Bir sana yaptırdım. Ha dedim aha ben. Ha gençliğim.
1: Gençliğimiz. Hangi gençlikten bahsediyorsun be? Gören de aşık olur Neriman'ın avatarına.
2: Ah mecbur oldum ben de alayım. İki tane avatar koyduk. 90-60-90.
1: Şaşırttılar be bunlar şaşırttılar. Kenan da alıştı. Gece gündüz gözlüğüyle Kenan.
4: Oh.
3: Ama bunlar karı koca gözlüğüyle yaşar. Geçen gece Kenan da işemeye kalkmış. Gözlüğü unuttu gözünde. Tuvalet diye başka odaya gitti.
4: Ayşe dedim bir avatar bana da yapın. Sen dedi bana fuarda adamsın. Sen yapma Kenan dedi. Yalan.
1: Ama benim bu işe asıl girme sebebim dünyaya açılmaktır. Bizim Büyük Konuk'ta kooperatifimiz var. Büyük Konuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi. Bizim kooperatifimiz. Biz zeytinimizi toplarız, kooperatife veririz. Avrupa Birliği'ne proje yaptık, finans desteği aldık, dünya kadar makine ve ekipman aldık. Üretimimizin standardını yükselttik. Avrupa'da pazar da bulduk. Çok şükür ürünümüz kapışarak gider Avrupa'ya. Ben dedim ki bu Metaverse'de de olma mı satalım bu ürünümüzü? Gençler olur aşağıda dediler. O zaman dedim gençlere ben buraya bir dükkan açmak isterim.
3: Meğer bunların zeytinyağı kooperatifi var. Gözlüğü takar, zeytinleri satar.
1: Taş değirmen. Hem gerçek dünyada hem Metaverse'de yerli üründen vazgeçmeyin. El birliği ve kooperatifleşme.
2: Ne marka be? Londra'ya kadar gider.
1: Hep beraber üreteyim. Taş değirmen. Maksimumuz Metaverse'de kapış kapış gider. Taş değirmen.
5: Avrupa'nın bir numaralı süpürge ve ütü markası Philips'ten en yüksek emişli süpürgeler, en güçlü kazanlı ütüler, en acıtmayan epilatörler, en sinek kaydı tıraş makineleri, en şahane kahvaltı setleri, 30 yılı aşkın bir süre olduğu gibi yine Toros'ta. Toros, güçlü markaların buluştuğu yer. Detaylı bilgi için www.toroscenter.com adresine ulaşabilirsiniz.

0: Evet değerli izleyicileri, kısa bir reklam arasından sonra yine yayındayız. Karaoğlan Avcılık, Atıcılık ve Balıkçılık Derneği'nin bu yıl düzenlemiş olduğu Orkinos Avı'ndan resimlerimiz var. Onları ekranlarınıza getireceğiz ve onlar üzerinden sevgili başkanlarla yorumlayacağız. Gerçekten güzel bir organizasyon oldu. Güzel balık da çıktı bu yıl yanılmıyorsam. Yönetmenimiz Pervin Hanım'dan ben rica edeyim resimlerimizi alabilirsek ekranlara lütfen. Evet başkanım güzel balık. Bu yıl güzel balık çıktı.
1: Vallahi balığımız bu yıl şüphedeydi ama son hafta son hafta moralimizi yükseltti. Aldığımız işte yakalanan balıklardan dolayı son günü yani son 3-4 güne kadar balık yok ama yarışmada
0: bu geçit balığıdır çünkü
2: göç balığı.
1: Göç balığı olduğu için
2: yani 3 gün önce yakalandı.
0: Birlikte düzenlediğiniz yardımcı olduğu Ertuğrul'da da gördüğüm kadarıyla.
1: Girne Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Dernek Kulüp Birlikler olarak. Biz bunu bütün bölgeye mal ettik.
0: Girne Belediyesi katkıları sponsor.
1: Bu tamamen Artesan'ın. Girne Belediyesi de tabii ki katkılarını ama ana sponsorumuz Artesan Marin. Artesan Marin'in ana sponsorluğunda yapıldı. Buradan Murat Emre'ye de çok teşekkür ederek. Güzel bir yarışmaydı. Katılım çok yüksek. 106 tekne katıldı.
0: Mükemmel.
1: Yani adada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde böyle bir orkinos yarışması olmadı bugüne kadar. Akdeniz'deki en büyük yarışlardan birini gerçekleştirdik.
0: Kutlarım sizi Sayın Başkan. Gerçekten
2: yine çok 3 limandan çıkış yaparız burada.
1: 5.
0: Buna ben gelecek
1: 5 limanda ama 3 limanda hakem var.
2: 3 limanda esas hakem var.
0: Demin konuştuk da ben buna gelecektim. Güzel yurttan gelirdim. Galiba lastik patladı. Geciktim geleyim yanına sonradan geldim. Bittikten sonra.
1: Başkan biz bu yarışmaya tam 1,5 ay öncesinden kilitlenirik. Bu yarışmanın en ince noktasına kadar her şeysini detaylı inceleyerek bu yarışmayı gerçekleştirdik. Sağ olsun yönetimdeki Ertunç Hocam, Metin Develioğlu, Burçin Argın arkadaşımız, Osman Kuk arkadaşımız, geçmiş federasyon başkanımız sağ olsun. 8-10 yıldır Osman Başkan bizi yalnız bırakmadı. Bu yarışmada kurallarımız kesin güzel kurallardır. Yarışmaya katılan tekneleri, tekne sahiplerini koruyucu kurallarımız var. Yani adanın böyle bir yarışmaya ihtiyacı var demektir. Böyle bir limanlarımıza, balık Kuzey Denizi'nde olan limanlara ihtiyacımız vardır. Yani bu yarışma bayağı etkili oldu. Uluslararası yarışmalardan da kurallar aldık değil hocam.
2: Evet. Yani genelde ben hep denizde deniz hakemliğini yaparım. Uluslararası yarışmalarda nasılsa aynı şekilde bütün kurallar aynıdır. Ve yarışmacılar artık bunu da benimsedi ve kimse biri nasıl yanlış yapabilir bir edebilir değil. Her şey ortada. Kamera görüntüsüyle, balığın canlılığıyla eğer bir sıkıntı yani, varsa direkt...
0: Keseyim sözün özü. Kamera görüntüsü yani yakalanırken çekmek mecbur.
2: Yakalanırken kamera görüntüsü alınması şartıyla.
0: Gayet güzel bunu sevdim.
1: Kamera görüntüsü artı her... Tutulan balığa ayrı kuyruk numarası.
2: Kuyruk numarası verilir. O takılırken görüntü alınır ki o balık...
0: Önceden olmasın görüntü.
2: Önceden olmasın.
0: Telefonlar şimdi alındığı vakti de yazar görüntü.
1: Alındığı vakti de tarihi orada olacak.
2: Başka bir ya kuyruk numarası verdiğin zaman başkasına da veremem.
0: Balık tutar kuyruğundan kimindi o? Tanıdım sanki tanıdık. Ya.
1: Celal'dı bizim Celal Yasapoğlu.
2: Osman eski başkan var. Osman vardı. Evet Osmanlı balığı tam Osmanlı.
1: Evet.
0: Sinir oldu sanki birine öyle.
2: Yok konuşuruk orada.
1: Konuşur izah eder. Osman Başkan buradan çok teşekkür ederim. Çok güzel idare etti dartışını kurallara göre her şeysini. Vallahi hiç hakkını yemeyik. Gerçi Ertunç Hocam, Metin abim, Burçin arkadaşımız, Burçin Argın.
2: Yani gerçekten herkes özveriyle bu hazırlanır.
1: Ailelerimizle başlayan kilitlenirdik biz bu yarışmaya. Sade'ye kendimiz değil. Burçin sabah doğu hakemiydi. Kızlarıyla beraber, hanımıyla Sinem Hanım'la beraber antik limanın galenin yanında durduğu bütün yarışmacılara...
2: yarışmaya çıkmadan önce bir neden bütün belgeler şeyleri verilir.
1: Numaralar
2: verilir.
1: Numarası
2: kara olan ondan ve laptadan.
1: Yiyecek
2: üç ayrı esas noktadan çıkış olur.
0: Girne Limanı, Antik Liman,
2: Karalanu ve Lapta. Lapta'dan yani çıkışlar yani buradaki bu görünenler çok azdır. Yani evet. Bütün tekneler yakalamayanların bazısı şey
0: gelmez.
2: Gelemedi. Evet. Bir de bazen hava bozuk olduğundan dolayı mendireğimiz işte bakın yetersiz görün mendireği.
0: Evet.
2: Yetersiz. Yeterli olsa mendirek bütün balıkçılar herkes gelecek. O coşkuyu yaşasın. Arkadaşını kutlasın. Bir dönercini yesin. O ortamı yaşasın. Ama
1: bu arada şeyden
2: emniyet çok olmadığı için bazıları tereddüt eder geri döner.
0: Ben eminim bu liman bu mücadele inan olacak yani yavaş yavaş.
1: Eri Başkanım burada biz bu yarışmaları bu şekle getirdik. Uluslararası standartlara göre yapılır. Bu etkinliklerimiz gördüğümüz gibi bu kupalar burada. Özel tasarım kupa. Yani bu yarışmaya katılan dereceye giren sporcularımız balıkçılarımıza özel tasarım, özel madalya, madalyası da tasarım, özel tasarım, para ödülü de verdik.
2: Türkiye'den gelmek isteyen yarışmacılar var.
1: Yiyecek,
0: evet, güzel.
1: Yiyecek,
2: ama koyacak limanımız yok. Gelen misafiri karşılayabilelim.
1: Yiyecek içeceğine kadar buradan Artesa'ya tekrar teşekkür ederim. Yani tam sponsor, her şeyimizi karşıladı. Murat Emre'ye ayrı teşekkürler. Yani burada bu etkinliği yapabilmemiz için diğer sponsorlarımıza da Musmer'e, Mustafa Öztürk arkadaşımıza ona da çok teşekkür ederim. Murat Şenkul başkanımıza teşekkür ederim. Yani daha doğrusu daha adını söyleyemediğim katkı koyan herkese yani bu yarışma memleketimize yakışan bir yarışma. Bu sosyal evet, aktivitedir. Yani biz bunları da gerçekleştiririz bu balıkçı limanlarında. Yani burası sadece bir yere değil hizmet. Bütün adamızdaki,
0: bütün halkımızdaki, bütün balıkçıların
1: hizmetinde. Su sporlarına,
2: bütün insanlara.
1: Denize açılan bir kapıdır burası. Ada insanımızın denizle buluştuğu bir noktadır bu noktalar. Lapta da öyle.
0: Evet.
1: Karşıyaka da öyle. Hepsi öyle kayalar gibi.
0: Çok teşekkür ederim. Kısaca Ertuğrul Hocam avcılıkla ilgili bir konuya değinmek istediniz galiba.
2: Evet yani yıllardan ben de kara avcılığı da yaptım. Ondan sonra tamamen denize döndük. Çok evet. Yani bir hobi olarak çok arada bir evet. Gidişim var. Benim tüm yetkililere şeylere de sen de yani eski başkanlarımızdansın en çok bilgili olan arkadaşlarımızdan birisin. Artık doğada bana göre bu dağ keçilerini serbest bırakmamız lazım. Çünkü bu hayvanlar, bu keçiler patikaları yol açar. Yiyerek kendine yol açar. Bu açtıkları yollar avcının yürüyebileceği yol.
0: Tavşan yangını engeller.
2: Yangını engeller. Çünkü temizler, belli bölgeleri temizler. Ağaçların altını temizler. Yangının çok hızlı ilerlemesini engeller.
1: Aynen.
2: Avcı gidebilir. Tavşan o patikayı alıp avcıdan kaçabilir.
0: Evet.
2: Keklik uçtuğu zaman çalının içine konmaz. Konacak yer bulur, yürüyüp kaçabilir. Yemlenebileceği yer bulur.
0: Şuna.
2: Dolaşabileceği yer bulur. Şimdi bizim bölgemiz özellikle Lapta'dan karşıya kadar Girne'ye kadar bu bölge yangın geçirmiş olan bu büyük bölge hep azgınlık oldu. Yürüyemem. Hayvan ilerleyemez. Yem bulamaz. Ne yapma? Taştan taşa konar. Bu sefer ne olur? O hayvan kendini de koruyamaz. Bir, avcı yürüyecek yer bulmaz.
0: Avlanamaz.
2: Yani Tarım Bakanlığı buna bir an önce baştan bir el atıp bu hayvancılık yapan insanlarımızın dağda bu keçilere bu yol şeyi açılması gerekiyor.

0: bunu denizde de her limanda arama, kurtarma ve denetleme botu yapılırsa biz buna çok sevinirik. Çünkü daha fazla yardım edebiliriz.
1: Evet değerli başkanlarım, çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız. Bu akşam konuğumuz oldunuz. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkürler tekraren sizlere. Bu akşam bizimle birlikte olduğunuz değerli izleyiciler, yine bir av ve doğa programının sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Değerli yönetmenimize de burada çok teşekkür ediyorum. Pervin Polili arkadaşımıza. İyi akşamlar dilerim herkese. İyi hafta sonları.
2: Patili dostlarımız. Hayatımızı paylaşan en özel yol arkadaşlarımız. Onların enerjisi, neşesi ve mutluluğu için iyi beslenme önemlidir. İşte bu yüzden ProMax Pet Food, kedi ve köpek mamalarını özenle üretiyor, farklı ihtiyaçlara yönelik markalarını güvenilir satış noktalarıyla buluşturuyor. London Kedi ve Köpek Mamaları. Patili dostlarınız için farklı lezzet ve ürün seçenekleriyle Commas Trading'de. Petcoin ve New Food Kedi ve Köpek Mamaları ise zengin ürün seçenekleriyle Çetinay Ticaret'te. Kediniz için, köpeğiniz için, onların severek tüketeceği doğru seçeneği keşfedin. London için Conmas Trading, Petcoin ve New Food için Çetinay Ticaret. Arkasında ise üretici ProMax Pet Food güvencesi. Çünkü onlar yalnızca evimizi değil, hayatımızı da güzelleştiriyor. ProMax Pet Food, patili dostlarımız için özenle üretiyoruz.

0: 1986 yılından bugüne köklü bir geçmişin üzerine inşa ettiğimiz değerlerimizle geleceğe güvenle yürüyor, toplumumuz için çalışmaya devam ediyoruz. Bu ülkenin topraklarına gönülden bağlıyız. Ve geleceğe yönelik her yatırımı bu sorumlulukla yapıyoruz. Yenilikçi ve güçlü yapımız ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretiyor. Asbank'ta başlattığımız dijital dönüşüm ile Kuzey Kıbrıs bankacılık sektörünü geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Geleceğe umutla bakıyor, Kuzey Kıbrıs'ın güçlü yerel bankası olmaktan gurur duyuyoruz. Asbank, Dost Banka.
1: Hiç hissettiniz mi? Toprağın sessizliğini, rüzgarın esintisini, sonbaharda düşen ilk yağmur damlasını. Hiç hayal ettiniz mi? Yeşeren ilk fidan.

0: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı. Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
1: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim 98.6 ve 89.5.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: Radyosim reklam.
1: Su hayattır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444 3376 ve 0392 225 2988.
2: Anne adayları ve anneler, sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi Karakum Girne ve Gençlik Yolu Maosa'da.

0: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Alta Marea Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram, Alta Marea Cairinha. Alta Marea, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
1: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim, Radyo Sim. Barışın ve umudun sesi.

Öyle bakma, anlayacaklar. İkimize karşı bu dünya bizi

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.

0: İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.
1: Radyo Sil. Barışın ve Umudun Sesi.

0: Radyo Sim Reklam.
1: Deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezic Peanuts yanında, yeni boğaz içinde ise Ezic yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.

Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, geleceğe açılan kapı.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: Bet Your Sim reklam.
1: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
3: Anne adayları ve anneler, sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak, Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi, Karakum, Girne ve Gençlik Yolu Mausa'da. Adaş Bebe.
0: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim, Radyo Sim. Barışın ve umudun sesi.

0: Radyo Sim. Sizin radyonuz.
1: Bana bir baktı, beni bir gördü, beni bir süzdü, bana sokuldu. Bu da demek ki, bu da demek ki, ne demekti ki, ne demekti ki? Soruyu sordum, ona ne sordum? Soruyu sordum.

0: Kürsim reklam.
1: Deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezic Peanuts yanında, Yeni Boğaz içinde ise Ezic yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.

0: Kooperatifçilikte Öncü Kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizde öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.
1: Ağustos geldi. Niyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyarist Bank, ne güzel şey düşünülmek.

0: olmaktır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444-3376 ve 0392-225-2988.
1: Ah, o da Vinci de ben de olsaydım.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Başarı. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Formüller değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan

0: Sigorta yanında.
1: Radyo Sim'de müzik devam ediyor.
2: 98.6 ve 89.5 Radyo Sim.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: Sağlı sigorta yanında.
1: Anne adayları ve anneler. Sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak, Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi, Karakum, Girne ve Gençlik Yolu, Mausa'da. Adaş Bebe.
2: Bedküstim'de müzik devam ediyor.
3: Sizin radyonuz.
2: Bedküstim,
3: Kıbrıs'ın radyosu.

Bir yaz gecesi otururken bahçede, ateş böceklerini seyredaldım. Hanım eli kokusu karışmış yasemine, ateş böceklerini seyredaldım.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: Sim Radyo.
1: Radyo Sim.
0: Radyo Sim.
1: Herkesin.